yanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa gözümün yaşını yüstürürüm hisara doğru. Yapacak hiçbir şey yok, gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı. Tek

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan, bilirim üstelik

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: tüm harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Reklam. Vakıf Faktöring ekonomi haberleri.

0: Yayınevi sunar.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihalede 2 Ocak 2030 vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi. 4 milyar 911 milyon lira net satışın gerçekleştiği ihalede dönemsel faiz %20,87, ortalama fiyatsa 98,170 oldu. İkinci ihalede ise 3 Temmuz 2030 vadeli TLRF endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvile gelen talep satış tutarının yaklaşık 3,8 katına ulaştı. İhalede 33 milyar 160 milyon lira net satış gerçekleştirildi.
0: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix. Bir reklam.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Alışılmadık çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1, eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin, Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: Ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticaret

0: TRT. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Radyo Turkuaz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı, uçak bileti ve otel rezervasyonlarında

0: yeterli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Fiyat garaj,
1: oto ekspertiz. Smokin bizim işimiz.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye civilde.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: sinirlerine hakim ol. Sakin ol.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop Expertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop Expertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
3: Getir.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
1: Reklam.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
14: Radyo Turkuaz.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Reklam. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere
2: şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 746 bine ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1 milyon 171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Anti BBVA.
1: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok,

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçer.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Radyo Turkuaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Afyon Karahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
2: İskenderun Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mersin Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
5: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kocaeli Radyo Turkuaz dinliyor.
7: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Malatya Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz. Rengimiz turkuaz, rengimiz turkuaz. Adımız turkuaz, adımız turkuaz. Radyo Turkuaz.

Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.

0: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
2: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Teknofest Mavi Vatan 2026 bugün başlıyor. Festival 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. Dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz dedi. Marmara Denizi'nde en büyüğü 3.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. Dün saat 18.13'ten bugün 5.40'a kadar 2 üstü 9 deprem yaşandı. Türkiye ile Suriye

0: arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştiriliyor. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeni çöktü. Şu ana kadar 107 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff ilk maçları bugün oynanıyor. Saat 20'de Beşiktaş Kauno Jalgiris'te Trabzonspor Ferencvaros'la karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

diyor, gözyaşlarımda değil kalbimdesin, canımdasın diyor. Herkese selamlar, sevgiler. Günün ilk sesi geldi. İçimde martılar diyor ya, martılara simit atalım mı, var mısınız? Var mısınız gönlümün dostları? İstanbul'u görmeyenler, hiç İstanbul'a gelmeyenler, hadi hayal kuruyoruz. Sizi şimdi İstanbul'a getiriyorum. Çok güzel bir vapurun içerisindeyiz hep beraber. Hiçbir şey yanınıza almayın. Bütün ihtiyaçlarınızı ben karşılayacağım. Ben kimim? Gönül dostu Füsun. Hadi bakalım, gönül dostu Füsun zamanı. Fakat söz veremiyorum. Martılara attım simitin yarısını yerim. Bir de yanında gelirken şöyle güzel bir ezine peyniri getirirseniz daha fazla simit almamız gerekecek.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir, sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

505-88-0'da İstanbul'u hiç görmeyenler, İstanbul'a gelmek isteyenler, hadi gidelim martılara simit atalım diyenler, hatta Tarık Türk şöyle güzel bir şeyler içelim diyor, kısmetine karşı manzarayı izleyelim diyor, oh ne güzel diyor gönlümün dostları. Ya vallahi hepiniz gelin. Sonra Ege doğru yazmışlar değil mi? Batman'dan Ege ama şu an galiba İstanbul'dasın. Ben şimdi soruyorum, o kadar dikkatliyim ki yanlış isimler bazen olabiliyor, yazılabiliyor bizden kaynaklı. Onları hemen burada oturup düzeltiyorum. Öğretmeniniz geldi, hocanız geldi. Ama şu an İstanbul'dayım diyor. Çemberlitaş'ta bizi dinliyorlarmış. Atölyede çalışan Salih, Ali, Yasemen, Yasemin. Ay Yasemin değil, Yasemen diyor. Doğru söyledim herhalde. Bir de Belkıs'a armağan olsun. İranlı ve Belkıs'a da gönderir misin demiş. Gönderirim tabii ki sıradaki şarkıyı. Fakat şimdi her mesaja bakacağım. Anında yayına girdim. O kadar çok güzel mesajlar geldi ki arka arkaya. Tabii beklediniz. Uğur'u da beklediniz. Bu hafta izinde. Pazartesi günü kavuşuyorsunuz. Şimdi bir hayal kırıklığım var. Büyük bir hayal kırıklığım. İnanın ben bunu daha önce hiç bilmiyordum. Martılara simit atmayın diyorlar. Bakın, simitteki tuz ve katkı maddeleri nedeniyle kuşların sindirim sistemine zarar verir. Ya da böyle Allah Allah erken ölüm gibi falan sağlık sorunlarına yol açabilir diyor. Simit atmak yerine martılara zarar vermeyen, tabii ki ekmek kırıntıları. Biz

yerken gelip alıyorlar simidi, her şeyi. Hiç unutmuyorum, geçen sene bayağı böyle bir sandviçi elimden aldıklarını açık alanda. O yüzden de yüksek tuz oranı simitlerde hani olabiliyor, su dengesini bozabiliyormuş. Beyaz un, işte maya, kuşların sindirimini zorlaştırabiliyormuş gönlümün dostları. O yüzden de çiğ ve tuzsuz çekirdek içi diyorlar. Allah Allah, orada çekirdek yiyorsak veririz de yanımda hiç hayatımda çekirdek taşımadım. Bir vapura giderken haşlanmış patates parçaları, bakın hiç bilmiyordum bunları. Sade tuzsuz böyle ekmek kırıntıları az miktarda verilebilirmiş. Tabii ki belli bölgelere göre de martıların yiyecekleri de değişiyormuş. Ay ben onlara kıyamam ya. Ama şimdi çekirdek içi falan bul, patatesi haşla iç. Hani o an spontane geliştiği için vapuru her zaman da bilmiyoruz. Fakat bunu bir aklıma getireceğim. Bineceğim zaman bir şeyler yapmaya çalışacağım. Öyleyse simitler, simitleri saklayın onlardan. Simitleri saklayın diyorum. Çok da güzel bir şey simit ya, sormayın. Yani bu da yeni bir bilgi olsun hayatımızda. Sizin de böyle bildiğiniz şeyler varsa, bizim yanlış olarak bildiklerimiz, onları da bir toparlayalım.

Yönümüz iyiye ve doğruya. Frekansımız Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun'a.

şarkının içinde bütün kahvaltılıklar geçiyor. Yani belki bu saatte daha kahvaltı etmeyenler olabilir ya da benim gibi böyle bir geçiş dönemi olabilir. Bir şey yaptım. Yaptım arkadaşlar, yani yapacak bir şey yok. Ne yaptığımı görmek isterseniz birazdan Gönül Dostu Füsun Instagram hikayede görebilirsiniz. Olur, arada olur. Arada insanın canı böyle çocukken yediğimiz muhallebilerden isteyebilir. Bakın bayağı bildiğimiz annemizin yaptığı muhallebiler vardı ya, o nişastayla falan. Tabii bu az şekerli olanından. Öyle buldum ama kendimi kandırıyorum. Normalde şeker kullanmamaya çalışıyorum, tüketmemeye, ama bugün oldu öyle şeyler. Dedim belki yanına kahve alırsam, dedim belki biraz daha Türk kahvesi benim hani şekerimi çok fazla çıkarmaz ya da arada şarkılara eşlik edersem dedim. Görmek isteyenler Instagram hikayeye gelsinler. Hatta Instagram'da Radyo Turkuaz'a gelin, bakın size nasıl bir video hazırladık. Hani martılar dedik, simit dedik, çok şaşıracaksınız.

tabii kahvaltıdan bahsedince şimdi kahvaltı fotoğrafları ve videoları geliyor. Olsun, güzel güzel. Gördünüz mü benim Instagram hikayede gönderdim? Bir bakın bakın. Yani böyle arada olur dedim. Füseyle gitti aldı. Böyle anne muhallebisine yakın. İnşallah şekerim çıkıp yayında uyumam. Sesim çıkmazsa hemen Utku'yu arayın. Her yerden arayın, herkesi arayın. Polis Şeyda'mı arayın. Şeyda'mı arayın deyin ki Füsun'un sesi çıkmıyor, nerede? Tabii tabii öyle oluyor yani, yüksek kan şekeri olunca insan uykulayabiliyor. Şükürler olsun benim öyle o kadar yüksek değil ama yani bu yediğimle belki şimdi birazdan bir şeyler değişebilir. Şeyda'cığım beni dinliyor, o da izinde. Güzel yavruları. Zeynep'im, Göktürk'çük. Canım benim Göktürk'üm ya. İkisi de çok güzel evlatlar. Tabii ki babalar gibi baba. Vallahi Sinan.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

0: Şimdi birazcık böyle psikoloji diyelim. Olen Aydın demiş ki sen sensin, ben de benim. Hep bunu diyoruz ya, sen sensin, ben de benim. İşte diyor, insanların çoğu tam da bu hatayı yapıyor ve mutsuz oluyor. Ne yapıyoruz hocam? Biz neler yapıyoruz acaba? Mesela ben kendi işimi yaparım, sen de kendi işini yaparsın. Ya da ben bu dünyaya senin beklentilerini ve benimle ilgili düşüncelerini karşılamak için gelmedim diyoruz. Ya da sen de bu dünyaya benim beklentilerimi karşılamak için gelmedin falan, böyle böyle konuşuyoruz. Hatta şu diyor, aslında benim de mantıma yatan, insanların çoğu partnerleriyle bütünleşip kendi bireyselliğini kaybediyor, tamam. Ve aynı şeyi partnerinden de bekliyor. Şimdi bu durumu iyileştirebiliriz, düzeltebiliriz, böyle sistem var diyor. Yani partnerinizi bağımsız bir birey olarak kabul etmekte zorlanıyorsanız, gibi çoğumuz bunu yapıyoruz. Bu öncelikle kendimizi de bağımsız ve olgun bir birey olarak hissetmediğimiz anlamına geliyor. Hocam ne yapacağız peki? Bunu bir soralım. Yani bunu değiştirmek mümkün. Peki nasıl mümkün? Birazdan paylaşacağım. Sadece 30 saniyelik reklamım var. Bu arada 505-188-30-0'da Türkiye'nin dört bir yanındaki dinleyicilerimi ve gurbette olanları bekliyorum.
1: Bir reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Erzurum Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Ankara Mamak Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Diyarbakır Radyo Turkuaz dinliyor.
5: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Şanlıurfa Siverek Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Konya Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Afyonkarahisar Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Çankırı Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Evet, o sefer sen sensin, ben bensin dedik ve dedik ki acaba sonrasında hocam, Olen hocam, yani biz bu durumu nasıl toparlayacağız? Hani insanların çoğu partneriyle bütünleşip kendi bireyselliğini kaybediyor. Aynı şeyde karşındakinden de bekliyor. Bu çok kolay bir şeydi. Tabii bunun için kendimiz hakkında önce bir düşüncemizi de değiştirmemiz gerekiyor, ama bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bir kontrol etme ihtiyacımız var ne yazık ki. Geçenlerde Seda Sayan şey diyor. Ben diyor, eğer diyor, işte son eşi için söylüyor. Diğerleri için de aynı şeyleri söylemiş zamanında. Hani ben gidip de eğer onun telefonuna bakacaksam, geçmiş olsun, o hissi bana verdiyse, eğer diyor o duruma kadar geldiysem benim için bitmiştir bir kere diyor. Ama ben güzel ayrılırım diyor. Yani öyle kötü de ayrılmam diyor. Biter, bitince biter diyor. O yüzden de hani o his geldi mi, kadınlar da hissederler. Yani bir şey söyleyeceğim, kusura bakmayın da, öylesine hani bir hastalık derecesi, bir kontrol etme olayınız yoksa, o his geldi mi bir şeyler çıkıyor altından. Bunu ben baştan söyleyeyim. Tabii ki insan böyle kontrol etmek istiyor. Fakat bunu yapamayız. Kontrol sahibi olamayız. Ama gerçekten böyle bir sıkıntı varsa onu çözmek için istediğiniz yapabilirsiniz. Ama her gün bir insanın telefona bakması, işte maillerine bakayım, nereye gittin, ne yaptın, bu kontrol olayı iyi bir şey değil. Sonra ayrı alanlar oluşturabilmek. Yani her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. Ben bunu hep söylüyorum. 10 yıllık evliliğimde o kadar güzel böyle alanlarımızı oluşturduk ki, yani sizin tabii ki arkadaşlarınız, hobileriniz var, birçok şey, aileniz var. Bazen mesela aileyle, kuzenlerle, kardeşlerle bir şeyler yapabilirsiniz. O an siz gitmeyebilirsiniz ya da o gelmeyebilir, ama sonrasında bu sizin için bir problem olmamalı. Karşındaki için de bir problem, bir sıkıntı olmamalı. Sonra kendi kararlarınız var, unutmayın. İnsan çoğunlukla ya o ne düşünür, ona da mı sorsam, ne yapsam? Tabii ki kendi kararınız var, ama ben şundan taraftarıyım. Bir insanla aynı evin içindeysen, bir hayat paylaşıyorsan, ortak noktada buluşuluyor. Bunu isteyen yapıyor. Yani saygı çerçevesi içerisinde karşındaki insanın da düşünceleri çok önemli. Yoksa ben o zaman niye hani yan yana geliyorsun, niye evleniyorsun diye sorarlar. Tek başıma takılayım falan. Bunu asla kabul etmiyorum. Ama o tek başınalığı bir araya getirebiliriz, gönlümün dostları. Ona ihtiyacı duyuyoruz. Çok fazla duyuyoruz. Bunu herkes için yapıyoruz. Bir de karşımızdaki insanın farklı bir kültürden, farklı bir aileden geldiğini, yaşadıklarını,

0: geçmişini hiç unutmamamız gerekiyor. İşte o farklılıkların içerisinde bir olabilmek o kadar güzel ki gönlümün dostları. Yani birlikte olmakla bir olmak arasında bir fark var. Bunu da görmek gerekiyor. Şimdi kısacık bir reklam molası. Ardından biraz sizi üzeceğim. Çünkü ben de az evvel çok üzüldüm. Bir haberim var. Bir haber okudum. Reklamlardan sonra bir şarkı sonrasında geliyor.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Reklam. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Şimdi her ölüm tabii ki insanın içini sızlatıyor gönlümün dostları. Kolay değil. Sevdiğiniz insanı kaybetmek. Yani o kadar zor ki bu evladınız olur, eşiniz olur, anneniz, babanız olur. Şimdi sosyal medyada böyle biraz motosiklet videolarıyla tanınan gencecik çok da güzel bir kız. 22 yaşında Ceyda Yakova ne yazık ki bir kazada hayatını kaybediyor. Şimdi tabii çok yeni düştüğü için sitelere bir de sosyal medya içerikleri falan yapıyor. Yani içerik üreticisi takip edenleri var, işte sevenleri var. Ben de videolarına arada sırada bakıyordum. 22 yaş. Yani kolay bir şeydi. Şu an bir kere anneciğine, babacığına, ailesine ben sabırlar diliyorum gönlümün dostları. Düşünseniz öyle bir yaş ki yani evladınızın üzerine titrediğiniz, üşütme kendini dediğiniz ya da dikkatli ol bana haber ver dediğiniz bir yaş. Yani o kapıdan çıkarken o yavrunuzun hani insan hoşça kal sözü bile insanı bazen böyle rahatsız ediyor biliyor musunuz? Yani acaba bir daha onu görecek miyim? Geri dönecek mi? Dönmeyecek mi diye. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Beni dinleyen gençlerimiz de var. Özellikle onlar için bu konuşmayı yapıyorum. Şimdi adrenalin denen bir durum var. Şimdi motosiklet kullananlar var. Ya da işte araç kullananlar var. Özgürlük ve adrenalin o hız tamam gerçekten böyle çok bambaşka bir şey. Belki ama o rüzgarı yüzünde hissetmek, o yola çıkmak, o tutku yaşamak çok böyle özel bir duygu olabilir. Fakat motosiklet de araç gibi en küçük hatayı bile affetmiyor gönlümün dostları. Yani bazen sizin yaptığınız bir hata değil. Bazen bir an, bir araç, bir dikkatsizlik. Yani her şey elinden alınabiliyor. Şu an benim yani içim yüreğim gitti. O güzeller güzeli belki daha neler yapacaktı, neler yaşayacaktı. Eski voleybol takımında da oynuyormuş gönlümün dostları ama işte bu tarz böyle videolar çekip de sosyal medyada daha böyle görünür bilinir olmuş. O anne babayı düşünüyorum, o aileyi düşünüyorum. Allah'ım sabırlar versin onlara diyorum. Ve gençlerimize diyorum ki yani kaskınızı muhakkak takın eğer bir motosiklet kullanıyorsanız. Lütfen hız yapmayın. Yani bir saniyelik heyecan uğruna hayatınızı lütfen riske atmayın. Kolay bir şey değil. Yani evet o tutku başka olabilir ama ne kadar tecrübeli olursanız olun bakın. Ne kadar tecrübeli olursanız olun, ne kadar kendinize güvenirseniz güvenin. Yolların yalnızca bizim kontrolümüzde olmadığını da hiçbir zaman lütfen unutmayın diyorum. Bir duamızı alırız bu gencecik, bu güzel Ceyda'mız için de ve yavrularımıza, gençlerimize hani bu mesajı gönderiyorum. Umarım kulak ardı edilmez diyorum. Daha dikkatli. Şimdi şöyle yapalım, haber merkezimize bağlanalım. Ardından ikinci saatimiz başlasın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Teknofest Mavi Vatan 2026 bugün başlıyor. Festival 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. Dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz dedi. Okullar 14 Eylül'de açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

0: verdi. Genelgede yeni eğitim öğretim yılında okullarda tedbirler eksiksiz uygulanacak denildi. ABD'nin toplam kamu borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ülkenin kamu borcu 5 yılda 10 trilyon dolar arttı. Altın neredeyse 7 bin liraya dayandı. Kar satışları başladı. Altın ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşle yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4500 dolar seviyelerinde seyrediyor. Sigara tüketiminde endişelendiren tablo. Türkiye kişi başı günlük ortalama sigara tüketiminde 17,1 adetle dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten biri ve 18 yaş üstü her 4 kadından biri sigara kullanıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Geriye geriye sarsak keşke sarabilsek ama olmayacak, bu mümkün değil. Şimdi 2026 yılındayız. Bir 100 yıl koyun, kaç oluyor? 2126, değil mi dostlar? Ve o yılda, 2126'da sevdiklerimizle birlikte bu dünya üzerinde olmayacağız. O yüzden neden kendinize her şeyi dert ediyorsunuz? Neden? Sadece bunu sor kendine bugün. Sadece bunu. İkinci saat başladı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: biz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Yaşa ya Ezgi. Ezgi Kosa. Geçen haftalarda size çalarken aslında bu şarkıyı onun hikayesini anlatmıştım. Bir operacı ya, çok yetenekli bir genç, bir kere ben bunu söyleyeyim. Maşallah. Hem güzel, kendi güzel, kalbi güzel, duruşu güzel. Opera mezunu. Çok tatlı bir ses ve söz, müzik, of neler neler yapıyor. Gerçek bir müzisyen aslında. Sadece tabii ki şarkı değil, tiyatro da var işin içerisinde, sahne çalışmaları da var. Seni izlemek isterim sahnede. Ezgi Kosa, bu isme dikkatliyorum. Son zamanlarda takıldığım şarkılardan biri oldu. Senin olsun, çok da güzel yazmışsın. Aslında ilk olarak biz onu geçen hafta da anlatmıştım. Cem Adıcan'la birlikte Gönül şarkısında hani bir ses vardı. Orada bir düet vardı. Çok tatlı, çok güzel bir sesti. Böyle yumuşacık dedim. Tabii ki Ezgi'ydi o, Ezgi Kosa'ydı. Ona buradan selamlar gönderiyorum. Canım benim ya. Ne güzel şarkılar bunlar böyle. Sen hep yaz, hep şarkılar söyle. Ama beraber biliyorsun ben de bir opera mezunuyum. Birlikte bir böyle aryantik bir şeyler mi yapsak, ne yapsak? Bayılıyorum, çok zordur. Bakın opera kolay değildir. Yani biz doğduğumuz andan itibaren topraklarımızda Türk müziğimiz var. Yani o çalgılar falan, biz onlarla doğduk. Ben şimdi operadayken Ezgi, bak sen de dinle. Çok güleceksin, hep söylüyorum dinleyicilerime. Piyanonun başına geçerdik ders aralarında. Biz bayağı Orhan Gencebay'dan, İbrahim Tatlıses'ten, opera tarzında ama böyle sesimizi değiştirerek de tabii ki, o zaman gençlik yılları, o şarkıları söylerdik. Çok da güzel olurdu. Senfonik bir şekilde yapardık, hazırlardık. Yani dünya müziği, bizim müziğimiz, her şey böyle bir sentezlediğinde, karıştırdığında da çok güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Tebrik ediyorum Ezgi'cim, yolun açık olsun canım benim. Bakalım başka hangi şarkılar adım adım adım adım geliyor, adım adım da duyuluyor ve biliniyor sevgili Özge. Ezgi, Özge dedim değil mi? Sen beni bir bilsen, ben bütün isimleri değiştiriyorum. Ah, bu galiba rahmetli babaannemden bana geçen bir şey. Tabii o bana hiçbir zaman Füsun demedi. İnci dedi, Ayla dedi. Allah Allah, evin içinde kimi çağırıyor diye bakıyorum. Mersem vermişim. Ezgi Kosa'dan sonra tabii ki Sezen Aksu diyelim. Çok güzel böyle sesler, arka arkaya güzel şarkılar. Nerede duyuyorsunuz? Radyo Turkuaz'da duyuyorsunuz. Şimdi anlatacaklarım var. 3 tane kapı var önümde. Yine şöyle güzel bir ne yapalım? Soru soralım. Aslında bir deney yapalım beraber.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

şarkıyı beraber söylemeye yetişemedim ama o Daydi Dayday'ı birlikte söyleyebiliriz galiba, değil mi? Şimdi her gün sana günaydın yazıyor. Yazıyor mu? Söyle bakayım, bir anlat bakayım. Tabii bunu sevgili Olena Aydın erkekler üzerinden yola çıkarak söylemiş ama bu kadınlarda da var, ama genellikle şimdi ben erkek dinleyicilerime soracağım. Onlar da tabii ki etraflarında tanıdıkları var. Kendilerinin bunu yaptığını düşünmek istemiyorum bile. Ama belki dolaylı yoldan dinleyenler olabilir. Şimdi en acımasız psikolojik tuzaklardan birinin içine çekilmiş olabilirsiniz diye söylüyor. Şimdi güzel, her gün sana günaydın yazıyor, sevimli videolar gönderiyor. Sen diyorsun ki ay, aranızda bir şey gelişiyor. Her şeyini böyle seninle paylaşıyor. Bakın bunu bir erkek yapıyor karşındakine. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bakın. Ardından işte seni kendine böyle bağlayan, bağlı tutan, şimdi orada biraz ego beslenmesi gerekiyor. Bence ego

egosu yüksek erkeklerde olabilir bu. Ya da kendini önemli hissetmek isteyen ama sonra bağlanmaktan korkanlarda muhtemelen yaşanan bir şey. Kendini böyle önemli ve sevilen biri gibi hissetmek istiyor. Buraya kadar tamam. Ben de isterim. Niye beni de sevin? Ben de, benimle de ilgilenin. Ne kadar güzel bir şey. Bakın burada sorun yok. İnsanlar şimdi sosyal medyada hep bunu diyor işte. Önemli hissetmek istiyor. Şöyle ya, olacak tabii ki. Bunlar olmazsa nasıl olur? Fakat sonrası önemli. Sen bu sanal sıcaklığı gerçek hayata taşımaya çalıştığın anda olaylar değişiyor. Yani bir yardım istediğinde ya da biz neyiz diye net bir şekilde sorduğunda ne yapıyor? Bir anda hop uzaklaşıyor. Ya çok meşgul olduğunu söylüyor ya bir takım dertler çıkıyor ortaya, o diyor bu diyor. İşte ciddi bir ilişkiye hazır değilim diyor, söylüyor. Ama yani 7/24 seninle iletişimde olup ama buna rağmen seninle gelecek düşünmüyor, senin hayatında nerede olduğunu oturtmuyorsa bunu niye yapıyor? Aslında bunu yani söylemek zorundayım, ucuz dopamin için yapıyor diyebilir miyiz? Dopamin, bakın. Şimdi bugün birçok insan ne yazık ki yani gerçekten hayatında bir erkek ya da kadın istemiyor. Onların sorunlarını, beklentilerini ve ilişki sorumluluğunu da taşımak istemiyor. Bu kadarını görüyoruz, anlıyoruz. Fakat onların ihtiyacı olan şey güvenli bir duygusal pil gibi bir şey görünüyor dostları. O yüzden de yani telefonda yazılan şeylerin, sözde konuşulan şeylerin, şunu yaparız, bunu yaparız, şöyle yaparız falan denilenlerin değeri yok bu zamanda. Dikkatli olun. Eğer bir erkek ya da bak kadın da olabilir, mesajlarını ya da söylediklerini gerçek hayata çevirmiyorsa, seninle görüşmüyorsa, hayatında gerçekten sana yer açmıyorsa, yer almıyorsan hayatın içerisinde, sorunlarını dinlemiyorsa, çözmek için de birlikte adım atmıyorsa, sen onun için sevilen biri değilsin. Bunu unutma. Yani sen sadece onun yalnızlığını böyle oyalayan rahat bir arka plansın. Ta ki uğruna gerçekten yani kendini böyle feda edeceği, o koltuktan kaldıracağı kendini birini bulana kadar. Çok acı ama gerçek.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlant hayata. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

biraz mesajlarınızla ilgilendim gönlümün dostları. 505-188-30-0. Bu arada soruyorlar, program başında anne muhallebisi yemiştin, ne oldu sana diye. Hala sesim çıkıyorsa bir şey olmadı demekti. Şeker falan çıkmadı, bakıyorum ölçü ölçüde gidiyorum buralarda. Merak edenler tabii ki hikayemize gelebilirler. Instagram'da gönül dostluk üstünde paylaştım sadece. Orada görebilirsiniz. Bazı paylaşımlarımız tabii ki böyle Hacı Turkuaz'la da birlikte oluyor. Şimdi Esra'cığım bizimle. Aydın'dan Yeşim'im bizimle. Antalya'dan Ebru'cum. Sakarya'dan Nurhan'cım. Hepinizi görmek ne kadar güzel. Şenay'ım gelmiş ya. Füsun bizi nereye götüreceksin diyor. Vallahi biz sabah simit atacaktık martılara. Gelin İstanbul'u gezdireceğim dedim. Ama sonra simite dikkat edelim dedim. Çünkü simitteki işte tuz falan bazı şeyler

0: kuşları rahatsız edebilir dedik. O yüzden de yanımızda patatesleri haşlıyoruz. Çiğ ve tuzsuz çekirdek içi hazırlıyoruz. Siz yemiyorsunuz. Martılar için. Martılarım için. Sade böyle ekmek kırıntıları da birazcık olabilir. Bölgeye göre de değişkenlik gösteriyor. Bir bakayım İstanbul'u merak ettim. İstanbul martıları en çok neyi seviyormuş? Şimdi ne çalalım? Şöyle Sakiler'den güzel bir grup. Güzel bir şarkı çalalım. Ardından da Sadık Zühre'yi görüyorum. Özlemcim, Senemcim, Duygucum. Sizler de hoş geldiniz.
1: Sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: karşılaşma anı.
1: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
2: Zonguldak Karadeniz Ereğli Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Bolu Radyo

0: Radio Tumkuva. Radio Tumkuva.
1: Hey maşallah ya. Her geçen gün böyle dinleyicilerimizin daha da Radyo Turkuaz demesi o kadar mutlu ediyor ki beni. Şimdi Kayseri 91.3 bugün kime söylüyor?

0: diyecek. Kayseri'de arkadaşına, iş arkadaşına, ailesine hadi 91.3 Radyo Turkuaz'ı açın desin. Bir mesaj göndersin Kayseri. Sonra Trabzon. Trabzon'dan ses gelmiyor. 95.5. Neredesin Trabzon? Bir de Erzurum'u katalım işin içerisine. 91.1. Hadi Erzurumlular. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız gönlümün dostları. Hazırsanız bir dakika şimdi o Hemen o kapıları şöyle bir bulayım. Şimdi ben size 3 tane kapı vereceğim yine. Eğer hazırsak 3 kapımız olacak. Bunlardan bir tanesi, bu bir kapı, eğer seçerseniz o kapıyı şöyle yapacağız. Geçmişe dönme kapısı. O kapıyı mı seçerdiniz? Çok fazla para olan bir kapı var, o kapıyı mı şu an... Para deyince kapı falan da diyemedim, bir ağzım bunun da yamuldu. O kapıyı mı seçerdiniz ya da sevgi kapısını mı? Sevgi var diyor. O kapının arkasında sevgi var diyor. Bir kapının arkasında çok para var diyor. Bir kapının arkasında da geçmişe gideceksiniz diyor. İstediğiniz bir zamana, istediğiniz bir yere, hangi kapıyı şu an seçerdiniz? Bana kapıları da yazın. Çok da merak ediyorum. Ve tam böyle veda etmeden önce bakalım şu an ne yaşıyorsunuz? O kapıları niye seçtiniz? Neler oluyor gönlümün dostları? Hepsi birazdan.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuvaz.
4: Reklam.
5: Güzellik yer dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
5: Güzellik yer dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
9: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
8: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
10: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

Şimdi kapılar seçilmiş anladığım kadarıyla. Bir kez daha söylüyorum veda etmeden önce. Bir kapıda sevgi kapısı diyor. Çok güzel böyle bir sevgi kapısı var. Arkasında sevgi var. Birinde geleceğe götüren bir kapı var. Bir diğerinde çok para kapısı yazıyor. İnsanın tabii gözleri hemen oraya doğru bir gidiyor geliyor. Fakat şu an ihtiyacınız olan şeye göre aslında yazdınız. Hepsini okudum, hepsini okuyorum. Şimdi sevgi kapısını seçenler aslında genelde ilişkileri, duygusal bağları ve sevilme, sevme hissini hayatında önemli yere koyan kişiler gönlümün dostları. İşte güven, yakınlık ve aidiyet arayışı bu aralar baskın mı acaba? Galiba öyle. Ya şey yapmışsınız, bana sormuşsunuz hangi kapı? Ben bütün kapıları çalıp kaçardım. Hiçbir kapı. De hiçbir kapı. Hepsini çalıp kaçardım. Nedenini anlatacağım ama çok uzun. Şimdi program bitiyor. Yarın sorun, ben size anlatayım. Peki geleceğe götüren kapıyı seçenler. Şimdi bunu seçenler de aslında belki de ileride ne olacak sorusu sizin için çok güçlü bir motivasyon olabilir. Fakat hedef odaklı, belirsizliği keşfetmeye daha açık kişiler olabiliyorlar. Şu an geleceğe gitmeniz gerekiyorsa, bu kapıyı seçtiyseniz orada neyi halledemediniz de gidip ben oraya bir gideyim de. Eli belinde gidenler de var, böyle çok özleyip de gidenler de var birilerini. Onu gördüm, o mesajlarda gördüm. Ama eli belinde olanlar birazdan fazlaydı, onu da gördüm. Peki para kapısı. Ben para kapısının yanında başka kapıları da yazıp sadece para kapısı yazdım.

yazanları da gördüm gönlümün dostları. Teşekkür ediyorum. Çünkü bu aralar paraya ihtiyacı olanlar, belki daha rahat bir hayat yaşamak isteyenler, daha özgürlük, güvence, başarı ya da kontrol duygusuna önem verenler de para kapısını seçmiş olabilirlermiş. Tabii bu bir psikolojik test falan değil, böyle bir eğlenceli bir durum. O yüzden siz başka kapılarda yarın yine ekleyebiliriz. Gidiyorum, yine güzel bir ses bırakıyorum buraya.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Teknofest Mavi Vatan 2026 bugün başlıyor. Festival 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne ilişkin mesaj paylaştı. Dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz dedi. Marmara Denizi'nde en büyüğü 3.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. Dün saat 18.13'ten bugün 5.40'a kadar 2 üstü 9 deprem yaşandı. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştiriliyor. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madeni çöktü. Şu ana kadar 107 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff ilk maçları bugün oynanıyor. Saat 20'de Beşiktaş Kauno Jalgiris'te Trabzonspor Ferencvaros'la karşılaşacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: yalanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat, hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye dek beraberiz. Gönül dostu Füsun, sonrası sevgili Utku arkadaşımızın öncesindeki 2 saati birlikte paylaşacağız. Yapmanız gereken tek şey öğle paydosunuzda arkanıza yaslanmak, yemeklerinizi yediyseniz bir çay molasında çaldığım şarkıları dinlemek. Bugün 20 Ağustos. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Reklam.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

şöyle başlayalım anonsa. Bugün 20 Ağustos, günlerden Perşembe. Meteorolojinin günlerdir bize bahsettiği Afrika sıcaklarının başladığı o gün bugün. Yapmamız gerekenler. Hepimiz bunu biliyoruz ama bazen önlem alamıyoruz. Çünkü acelemiz oluyor, oraya koşturmamız gerekiyor. İşimiz oluyor, hele kalp ve benzeri rahatsızlıkları olanlar. Bugün serin yerlerde günü geçiriyorlar. Bol sıvı tüketiyoruz ve gerekmedikçe kendimizi sokaklara atmıyoruz.

0: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

özveriyle sosyal hayatta 0500 588 30 0 ile bana ulaşan, başta İzmir'den Uğur olmak üzere Yeşim'e, sevgili Yasemin'e, dinleyen, yazan ya da sessiz sessiz dinleyerek hiç katılmayan canım dinleyicilerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Devam ediyoruz.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

devam ediyor Radyo Turkuaz'da yayınımız. Hilal Özgali ben. Şarkılarımıza eşlik eden herkese selamlarımı gönderelim. Şimdi Yargıtay'dan şöyle bir karar çıkmış. Kiracıları da ev sahiplerini de çok ilgilendiriyor. Kiracının kirasını peşin ödediği bir konutun satılması halinde satış tarihinden sonraki döneme karşılık gelen kira bedelinin yeni ev sahibine ait olduğunu hükmetti. Böyle de bir karar alınmış. Hani varsa bu aralar böyle sorunlar yaşayanlara biz de minik bir bilgi verelim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Trump, İran'ı ekonomiyle mağlup etmek istiyor. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edileceği festival 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı okulların açılmasına az bir süre kala 81 ilde kırtasiye denetimi yaptı. 5 günde 3612 işletme incelendi, 367 işletmeye yaptırım uygulandı. Türkiye İstatistik Kurumu dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Nüfus Mayıs'tan bu yana 124.000 yükseldi. Balıkçılar yeni av sezonuna hazır. 1 Eylül'de başlayacak avlanma öncesi balıkçılar son yılların palamudu en bol sezonu olacağını söylüyor. Yağışlı hava Karadeniz'e etkisini sürdürüyor. Giresun'un doğu kesimleriyle Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Serbest piyasada gram altın 6.924, dolar 47.96, euro ise 56.23 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

dünyayı sevgi kurtarsın arkadaşlar. Allah bizi, hepimizi doğal afetlerinden korusun. Kolombiya'daki 7.4 şiddetindeki depremin ardından ara ara oradaki haberlere bakıyorum. Orada da Shakira'nın 1 milyon dolarlık bağış topladığı konusunda bilgi sahibiyim. Birbirimize destek olmalıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun çocuklar, insanlar, kadınlar nasıl bir doğal afete denk geldiyse dünya tek bilek, tek yürek olmayı her daim başarmalı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Erciyes.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
0: kazancım net, Sigortam.net.
2: Reklam.
3: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
4: Ankara 90.2.
5: 90.2.
4: İzmir 101.
5: 101.
4: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Ateşi çok.
1: Eskiden galiba bu pandemi öncesine denk geliyor. Ne kadar çok sinema keyfimiz vardı. Ailece sinemaya gitmek, pazar akşamlarını sinemada geçirmek ve son vizyon filmlerini takip etmek, kendi zevkimize göre film seçmek, işte mısır patlağı yemek, orada gülmek, çıkınca bir kahve içmek falan. Bunlar bizim için hem lüks hem de çok keyifliydi. Farkındaysanız şimdi özel platformlardan oturduğumuz yerde ayaklarımızı uzatarak evlerimizde dizi ya da film izliyoruz. Hangisi daha eğlenceli tartışılır ama sanırım evdeki keyif de imkan da biraz daha değişik oluyor. Yine de sinema sektörünün bitmemesini diliyorum. Büyük emek var orada. Güzel bir emek var hem de.

0: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuvaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz.

Hilal Özgen'iyle sosyal hayattasınız. Turkuazradyolar.com'dan bize ve diğer tüm dijital radyolarımıza ve yine kardeş radyolarımız olan Vav Radyomuz, A Haberimiz, A Spor Radyomuz buralara karasal yayınlardan ulaşabilirsiniz. Devam ediyor yayında keyifli bir şarkı daha.

Canım dinleyicilerim, geldik bir yayının daha sonuna. Yarın cuma, haftanın son iş günü çoğumuz için. Hafta sonu tatilinden önceki gün biraz yoğun çalışacağız ama bir o kadar da keyfimiz yerinde olacak. Sıcak havalara karşı dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Afrika'dan gelen sıcak havalar bugün, yarın bizi biraz zorlayacak, bilginiz olsun. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta son şarkı geliyor. Kendinize iyi bakın. Utku'yla istekleri sakın kaçırmayın. Hoşça kalın.

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot garaj yolu
4: ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Pilot
5: Garaj Yolu Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı. Güzellikler
11: dünyası. Parafın katkılarıyla.
13: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Trump, İran'ı ekonomiyle mağlup etmek istiyor. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edileceği festival 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı okulların açılmasına az bir süre kala 81 ilde kırtasiye denetimi yaptı. 5 günde 3612 işletme incelendi, 367 işletmeye yaptırım uygulandı. YKS sonuçları açıklandı. En yüksek üniversiteye yerleştirme oranı %85,73 ile Sosyal Bilimler Lisesi'nde oldu. %86,68'lik yerleşme oranıyla fen liseleri ikinci oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda saat 20'de Trabzonspor, Ferencvaros, Beşiktaş, Kaunas-Žalgiris karşılaşmaları oynanacak. Süper Lig'de ikinci hafta yarın tek maçla başlayacak. Erzurumspor saat 21.30'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Afrika sıcakları yine etkili olmaya başladı. 10 gün boyunca güney bölgeler 40 derece ve üstünü görecek. Bugün İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36 derecelere ulaşacak. Toprak Mahsulleri Ofisi ilk defa haşhaş tohumu satın alacak. Kurum kilosunu 140 liradan aldığı haşhaş tohumunu 1 Kasım itibarıyla 160 liradan satışa sunacak. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz?

Bugün de böyle alkışlarla gidelim dedik. Selam olsun güzel insanlara. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. Ve Radyo Turkuaz'da Utku'yla istekler vaktidir, zamanıdır. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun güzel insanlar. Evet, 3 saati paylaşacağız, 3 saati yaşayacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısaca artık sesim nerelerde güzelleşiyorsa yine güzel dostlarımızın duygularına tercüman olacağız. Yine her daim olduğu gibi turkuaz rengiyle, güzelliğiyle bulunmuş olduğunuz mekanlarda sizleri yalnız bırakmamış olacağım. Ben hazırım, buradayım. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlarımıza. Hazır mıyız? 505-188-30-0. Ve bununla birlikte yine her daim olduğu gibi Instagram'da son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Instagram'da Radyo Turkuaz. Yine Instagram'da Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun dostlar. Başladık.

0: Adam. Sen de katıl derim, katılım evim.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe bir. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
9: Radyo Turkuaz.

Tabii biz sizlere iyi günler deyince dünyanın bir tarafında akşam oluyor, bir tarafında sabah oluyor tabii. İşte koca bir dünyada yaşıyoruz ama sesimiz nerelerde yankılanıyor onu da bilmiyoruz. Ancak sizler yazdıkça bizler burada bilgi sahibi oluyoruz. Bir kez daha ilginize, iştenliğinize teşekkür ederim. Bugün karşına gerçekten güzel bir dünya var. Dünyanın her bir tarafından yazan dostlarımız var. Duygularını paylaşan güzel yürekler var. Herkesin gönlüne göre şarkılarımız da var. Kimse merakta kalmasın. Fatoş'la başlayalım o zaman. İsviçre'den büyük bir keyifle dinliyorum sizi. Sevgilim Volkan için onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki varsın. Seni seviyorum. Güzel yayınlarınız için teşekkürler diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. Ayrıca merhabalar Orhan Kilis'ten iyi çalışmalar diliyorum. Çok sevdiğim canım eşim Seçil için sizden bir şarkı istiyorum. Bu hafta görüşemedik ama diyor kalbim seninle sizden bir şarkı istiyorum diyor. Zinet Salih'den bakacağım. Beklemede kalın. Firdevs, sizlerin ve herkesin günü güzel geçsin inşallah diyor Eskişehir'den. Sevgili Mesut, oradaki dostlara da selam olsun. Onlar bizim daimi dinleyicilerimiz. Hayri, ben canım eşim Yasemin'e selam yolluyorum. Biliyorum ki demiş, kapalı kapılar açan en zor imtihanları ferahlığa çıkaran tek güç dualardır diyor. Her gece diyor, adı dilimde sevgisi kalbinde olan canım eşime bir şarkı istiyorum. Allah tez zamanda kavuştursun diyelim. Eskişehir'den selamlar. Furkan ben abi, senden bir şarkı istiyorum. Erhan Aydın'dan sıradaki şarkı sizlere de hediyemiz olsun. Merhabalar Berin Hanım, Güner ve Nezihe Hanımlarla beraber sizi dinliyoruz demişler. Teşekkürler, selam olsun size de sevgili dostlar. Muhammed, İstanbul Seyran Tepe'den dinliyorum sizi. İyi günler dileğinde bulunmuşlar sevgili dostlarımız. Nigar öğretmenimiz, o da bizi şu anda dinliyor. Emekli bir öğretmen kendisi. Severek de yaşayan arkadaşım için bir şarkı istiyorum demişler gönderdikleri mesajlar.

Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

devam edelim. Hı. Aleyküm selam Hüseyin, Turan, o da bizi dinliyor. Biricik aşkım Gülderen Turan için sizden bir şarkı istiyorum. Trabzon'a sevgiler, selamlar olsun. Esma, o da bizi dinliyor. Maltepe'den dinliyorum yayınınızı. Anneme selamlarımı iletiyorum diyor. Onun için bir şarkı peki. Hülya'nın mesajı var. O da bize Türk kahvesiyle eşlik eden dostlarımızdan. Selam olsun, afiyet olsun. Merhabalar, ayrıca sizi dinliyoruz diyor. Tatil dönüş yolundayız. Eşim Bülent, kızlarım Ravza, Esila, oğullarım Eymen, Emir için

bir selam gönderirseniz seviniriz demişler. Urfa'ya selam olsun. Urfa'ya selam, Turkuaz'a devam demişler. Eyvallah. Selda Hanım teşekkürler. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Mehmet Bilici Antakya'dan severek takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Layık olmaya çalışıyoruz tabii ki. Yüreğinizde, gönlünüzde eğer ki bir yerimiz varsa ne mutlu bize. Merhabalar. Ayşen Hanım, o da bizi dikiş dikerek dinleyen dostlarımızdan. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Merhabalar, adım Burak. Sizlere serin bir Kanada sabahından selam yolluyorum. Canım annem Seçil için buradan kucak dolu sevgiler diyerek duygularını paylaşmış. Sevgili Burak kardeşimize ve bütün sevdiklerine ve gurbet ellerde dünyanın çeşitli ülkelerinde bizlere kulak veren dostlara da armağanımız olsun. Şu anda Mersin Antep yolundayız. Sıradaki şarkı Canım Eşim Erdal'a ve çocuklarıma gelsin demişler gönderdikleri mesajda. Peki. Sevgi Hanım, o da bizi dinliyor. Özletiniz kendinizi diyor. Daha önce demiş Kayseri dinlerken, şimdi Marmaris'ten dinliyoruz sizi. Yer mekan değişse de radyomuz hiçbir zaman değişmiyor demiş. Ben hayatımın her alanında bana destek olan canım kızım için sizden bir şarkı bekliyorum demiş Sevgi Hanım. Sevginiz, güzelliğiniz daim olsun. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Sigorta Expertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı

patlayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

Yine her daim olduğu gibi yine en güzel şarkıları adresinize teslim etmeye devam ediyorum. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklerde. Sevgili Murat, Murat Gülen, o da şu anda bizi dinliyor. Antalya'dan Ankara'ya dönüş yolundayız. Eşim Melike, kızlarım Ebrar Sare ve Nisa Nur, maşallah. Allah bağışlasın, iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Özellikle Gülen ailesine, sevgili Murat Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Bakalım diğer sayfa mesajlarımızda neler yazmışlar dostlarımız. Sevin ben nasılsınız diyor. Şu an İstanbul trafiğinde dinliyorum sizi. Sezen Aksu'dan bir şarkı bekliyor. Birazdan dinleteceğim güzel bir Sezen Aksu şarkısı. İstanbul Silivri'den Ümit. Her gün dinliyorum. Bütün Beşiktaşlar için bir şarkı. Bu akşam kalbimiz Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'la birlikte. Hadi bakalım. Hem ülke puanı için hem de ülkemizi sevindirmek adına başarılar diliyorum. Hatice Hanım, her şey gönlünüzce olsun diyor. Selamlar. Hülya Akın, öğle molasındayım. İstanbul Momonti'den selamlar olsun diyor. Aleyküm selam. Datça Muğla'dan sevgilerle İlda. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Onlar da Funda Arar'ın yeni şarkısını bekliyorlar. Birazdan dinleteceğim sizlere. Aysun merhabalar. Şu anda yoldayım, sizi dinliyorum diyor Sakarya'dan. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Deniz kolay.

sağlıklar diliyorum abi. Urfa'dan Deniz ben. Her an bizimle her yerdesiniz demiş. Sıradaki şarkı Anzilha ablam için ve bütün sevdiklerim için diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar peki. Reyhan'ın mesajı var. İzmir Karşıyaka'dan Reyhan ben. Dinleyen herkese sizin seçtiğiniz bir şarkıyı rica ediyorum. Sizin de gününüz güzel geçsin ve sesiniz ulaştığı her yerde bir kez daha selam olsun.

0: miyiz?
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.

14.44 saatler. Meliha Aydın Efeler'den keyifle dinliyoruz sizi. Sizin de yüreğinizde sağlık. İyi ki oradasınız. Merhabalar, Giresun'dan Mustafa ben, evdeyim diyor. Sizi televizyondan dinliyorum. Çok teşekkürler. Selam olsun Giresun'u dinleyen bütün dostlara. Güzel bir yayın olsun diyor. Çok sevdiğim güzel eşim Ayşem için gelsin diyor Enver Bey. Selam olsun. Her güne güzelliği niyet ederek başlayın. Bugün güzel şeyler olacak diye düşünün. Çünkü dilekler dualaşır. Tabii yani insan ağzından çıkan her söz bir duadır. İyisi ya da kötüsü. Yozgat merkezden Pınar Çetinkaya, sürekli sizi dinliyorum diyor. Bütün dinleyenler için bir şarkı. Demet'in mesajı var. Kızımla birlikte sizi dinliyoruz. Kızım Begüm'e gelsin diyor. Trabzon'dan sevgilerle diyerek duygularını paylaşmış. Demet Hanım göndermiş olduğu mesajında. Aydın'dan Yeşim, keyifle her zaman dinliyoruz. Özellikle dün baba olan iş arkadaşım Oğuzhan ve eşi Ezgi için gelsin demişler. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Ayşe, kızım Zeynep Nur'la beraber dinliyoruz sizi. Canım eşim Yusuf için. Biricik kızım Zeynep Nur'a ve bütün Turkuaz sevenlerine gelsin diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlarımız. Peki. Kübra Kahramanmaraş'tan ailece keyifle dinliyoruz sizi. Ablam Fatma için gelsin demişler gönderdikleri mesajda. Peki sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim sevgili dostlar. Hazır mıyız? Devam edelim o zaman. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirin.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın

0: Katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

ben de bir nevi sizlere yol arkadaşıyım, öyle değil mi? Yollara dinleyen dostlarımıza da iyi yolculuklar dileyelim. İzmir'den selamlar Derya. Onlar da biz dinliyor. Okullar açılacak demiş. Malum okul çantası, tadilatları var diyor. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Geçen yıllara göre inanır mısın diye o kadar çok çanta geldi ki. Tabii yani öğrenci, mesela ben bir çantayı 5 sene falan kullandım. Gerçekten tutumluyum yani o konuda. Fatoş, iyi yayınlar Bahçelievleri 3 yoldan. Şu anda eşimle beraber dinliyoruz sizi. Sabah Radyo Turkuaz açmadan yapamıyoruz diyor. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun Fatoş Hanım'a ve bütün sevdiklerine de dile getirmiş olalım. Merhabalar, Bursa'dan selamlar olsun Mehmet, ben yolda sizi dinliyoruz ailece. Canım kardeşim ve sıradaki şarkı demiş. Kardeşim ve annem ve

için gelsin diyorlar. Size de iyi yolculuklar diliyorum. Yeşim İzmir'den kucak dolu selamlar. İzmir çok sıcak diyor. Bu gece için de uyarı veriyorlar İstanbul'da. %90'lara çıkacakmış nem oranı gece saat 3 itibariyle. Bakalım nasıl geçireceğiz geceyi. Samsun'dan bir başka dostumuz var. Sevgili Bilal Bey, çok teşekkürler, sağ olasın. Her şey gönlünce olsun senin de. Kardeşim diyor, buyur gel çay içelim. Eyvallah. Aysun Sakarya'dan sana ve sevdiklerine. Afyon'dan Güler Terzi. Dün işimizin başındayız. Bugün günüm demiş, kötü geçti ama inşallah daha iyi olacak diyor. Olsun, her zaman iyi düşünelim. Güler Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdiki çalacağım şarkı. Bir başka dostumuz var, İrem Gül Trabzon'dan. Biz de kuzenle birlikte nikaha doğru gidiyoruz demiş. O zaman sizlere de sevgiler, selamlar olsun dostlar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Trump, İran'ı ekonomiyle mağlup etmek istiyor. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edileceği festival 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. Ticaret Bakanlığı okulların açılmasına az bir süre kala 81 ilde kırtasiye denetimi yaptı. 5 günde 3612 işletme incelendi, 367 işletmeye yaptırım uygulandı. Okullar 14 Eylül'de açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgede yeni eğitim öğretim yılında okullarda tedbirler eksiksiz uygulanacak denildi. ABD'nin toplam kamu borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ülkenin kamu borcu 5 yılda 10 trilyon dolar arttı. Altın neredeyse 7 bin liraya dayandı. Kar satışları başladı. Altın ABD hazine tahvil getirilerindeki düşüşle yükselişini sürdürüyor. Ons altın 4500 dolar seviyelerinde seyrediyor. Sigara tüketiminde endişelendiren tablo. Türkiye kişi başı günlük ortalama sigara tüketiminde 17,1 adetle dünya birincisi oldu. Ülkede her iki erkekten biri ve 18 yaş üstü her 4 kadından biri sigara kullanıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

İkinci saatimizdeyiz. Bir kez daha selam olsun radyolarını yanaçan dostlarımıza, aramıza yeni katılan dostlara. Burcu Adana'dan dinliyor bizi. Sana ve sevdiklerine armağan olsun. Sizi dinliyoruz diyor sarma sararken. Burcu Özkan için ve bütün sevdikleri için de hediyemiz olsun. Dinleteceğim şarkı kolay gelsin. Cemile, oğlum Emir'le beraber dinliyoruz. Eşim için bir şarkı. Merhabalar, Bergama'dan Ebru. Sıradaki şarkı size ve kıymetli eşinize armağan olsun. Teşekkür ederim. Kemer'den Semra Hanım, bu sıcakta şarkılarınızla serinliyoruz diyor. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Kahramanmaraş'tan selamlar olsun. Elif Turunç, teyzem Kübra için. İzmir'den Türkan, yayınlar diliyorum. Güzel kızım demiş, güzel gelinim Seçil için. Peki, Türkan Hanım'a ve sevdiklerine. Yenibosna'dan Refik, hoş geldiniz diyor. Şu anda sizi Büyükçekmece'de dinliyoruz. Sıradaki şarkıda sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Deniz güzel gözüküyor ama açıklar daha iyi galiba. Zeynep, Mustafa Cecel istekleri var. Batman'dan yazdı bize mesajını. Ayşegül, Konya'dan merhabalar. Her zaman yoklamada yazıyordum demiş. Bugün erken yazmak istedim diyor. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Samsun'dan Buket, İstanbul'dan Samsun'a ziyaretime gelen Elçin arkadaşımla birlikte yönetici Handan ablamıza bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki, devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuvaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Daha henüz ilk saat yerde kaldı. İki saatimiz daha var Radyo Turkuvaz'da. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerde? Yeni açanlar için, aramıza yeni katılanlar için ve daha önce hiç yazmayanlar için bir kez daha hatırlatalım mesaj hattımızı. 505-188-30-0 mesaj hattımız.

0: istikbal.com.tr'de. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe gel.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz günün şarkısının hemen ardından Utku ile isteklere. Isparta'dan Seçil, bugün ne kadar çok Seçil ismi var. Sıradaki şarkı kızım Elif Nas ve oğlu Muhammed İlhan için gelsin. Selam olsun size. Denizli'den ustam terzi Mustafa Bağbaşı. Özellikle Tev Anadolu Lisesi ve orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Van'dan selamlar olsun diyor Ayşe. Kızım Zeynep Nur'la beraber dinliyoruz sizi. Eşim Yusuf'a, kızım Zeynep Nur'a gelsin. Van, Siirt, Niğde ve sizlere ve bütün sevdiklerimize diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlar. İzmir'den Özer. Sıradaki şarkı da sizler için. Keman kursuna giden torunum Zümra için gelsin. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Çocuklarımızı muhakkak bir enstrümanla tanıştıralım. Biz şanssız nesildik. Bizim zamanımızda flüt vardı. Valla. Bir de saz kursu vardı. Birkaç defa denedim ama ben beceremedim. Yok dedim ben, ancak galiba radyocu olacağım. Yani çünkü müzik çalmayı çok seviyordum. Yani düşünün ki yıllar sonra işte geldiğimiz nokta bu. Şarkılar dinletiyoruz size. Çocukken de böyleydim ben. Açardım ki herkes duysun diye radyonun sesini veyahut da kasetin sesini. Yani bugünlerden geldik, düşünün. Az önce bir dostumuz demişti ya, bir insanın kalbinden geçen duasıdır, dilinden geçen duasıdır diye. O çok doğru bir söz. Devam edelim. 505-188-30-0. Bakalım nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Evde misiniz, iş yerinde misiniz, yolda mısınız? Hem anlık fotoğraflarla hem sevdiklerinize mesajlarla bana katılabilirsiniz.

Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Merhabalar, ben Zeliha Öğretmen. Her zaman gibi tatilde sizi dinleyerek geçiriyoruz demiş. Mert Demir az önce dinlettim. Sizlere de hediyem olsun dinleteceğim şarkı. Bütün eğitim camiasına da sevgiler, selamlar. Polatlı

Özlem ben izin gününde de evde çalışmaya devam eden bacılarım için demiş. Allah kolaylık versin sizlere de. İş çıkışı Şanlıurfa'dan Ahmet Arslan. Sıradaki şarkı bütün kamu işçileri için gelsin. Sizlere de iyi istirahatler diliyorum. Utku Beyciğim selamlar. Bu sefer sizi dart oynarken dinliyorum diyor. Hamdi'ye göndermiş mesajını. Vallahi diyor yarışma var, umarım kazanırım demiş. O zaman iyi şanslar dileyelim sana da. Sema Yozgat'tan, Sorgun'dan hem çalışıp hem üretip hem de sizleri dinliyoruz demişler. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bu arada diyor şarkılarınız harika. Çünkü bu şarkılar sizlerin şarkıları. Merhabalar, Zonguldak'ta fındık bahçemizden selamlar. 3 gündür sizi dinleyerek vakit geçiriyoruz. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Bir nostaljik şarkı bekliyorsunuz, bakacağım ona da. Sizlere de sevgiler, selamlar. Hazır mıyız? Hadi biraz hareketlendirelim mekanı. Birazdan da güzel bir Gülden Karaböcek şarkısıyla nostalji kuşağımıza bir güzellik katalım, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
5: 93.6.
3: Ankara 90.2.
5: 90.2.
3: İzmir 101.
5: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

hemen kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

Devam edelim Utku'yla isteklere. Kayseri'den Aynur, İyi yayınlar diliyorum. Yemek yaparken dinliyoruz ailemizle birlikte. Hepinize selamlar. Bizden de sizlere selam olsun. Sevgili İsa Durak, eşim Hatice için yaklaşan evlilik dönemleri var. Hadi bakalım. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki eşimsin diyor. Seni çok seviyorum. Her daim yanında olduğun için teşekkür ederim diyor. Ve sizin seçtiğiniz şarkıyı da eşim için istiyorum demiş sevgili İsa. Sakarya'dan Recai Tümer, Furkan Can ve Yusuf'a selamlar olsun demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar arkadaşlar. Yüzlerce mesaj göndermişsiniz. Helal olsun size. Süreyya Söylemez. Abicim merhabalar. Sizden ricam. Ahmet

için bir şarkı demiş. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Sana ve bütün sevdiklerini dile getirmiş olalım. Selahattin Bolu'dan dinliyor bizi Selahattin Bey. Sıradaki şarkım da sizler için. Özellikle mali müşavir adayı arkadaşlarımız Şeyma ve Zeynep Hanım için ve bütün dinleyenler için. Sakarya'dan Gönül Kaya yıllık izindeyim diyor. Evde dikiş dikerek dinliyorum sizi. O zaman Gönül Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim Tarkan şarkısı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvas. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuvas. Sevgili dostum Fehmi, o da şu anda beni dinliyor. Kardeşim Yusuf Davulcu Güven Koca'ya armağan olsun demişler.

Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan

zaman geçiyor, hayat geçiyor. Yaz da geçiyor, kış da geçiyor ama bir şekilde insan hayatını devam ettiriyor. Zeliha Gaziantep'ten selamlar. Anneme ve bütün sevdiklerim armağanım olsun demişler. Peki selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Ayrıca sevgili Gülben, Samsun yolunda sizi dinliyoruz diyor. Eliz Derin, Zeliha Özlem Gülben. Az önce dinlettiğim Tarkan şarkısı da o zaman sizlere ve bütün sevdiklerinize armağanım olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Melek Sakarya'dan sevgilerle, okul temizliyoruz demişler. Kolaylıklar diliyorum. Özellikle iş arkadaşım Ayşe İçi. Hüseyin Yayınlar. Sizi demiş, gülünce gözlerin içi parlayan güzel gözlüm için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Peki sizlere de sevgiler, selamlar olsun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Radyo Turkuvaz'da Utku'yla isteklere. Önce istek alan bir şarkım vardı. Hadi buyurun bu güzel şarkıya bir kulak verelim. Hemen ardından devam edeceğiz. Güzelliklere anlam katmaya, güzellikleri peş sıra yaşamaya. Turkuvaz güzelliğiyle, turkuvaz rengiyle birlikte. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.

0: gücü, Türkcell çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Fotoğrafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Barış Bilgili. Yıllar öncesinde siz onu Barış adlı çocuk olarak duydunuz ama yıllar sonra çok güzel bir şarkı imza attı. Zaten eğitimli bir arkadaşımız sevgili Barış. Her şey gönlünce olsun. Gönül de çok güzel bir şarkı. Hayırlı uğurlu olsun sevgili Barış Bilgili. Devam edelim. İzmir Konak'tan Hakkı, Aslı, Figen, Nurhayat Hanımlar için sizden bir şarkı istiyoruz demiş. Sevgili Hakkı Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Kayseri'den Sakarya'ya yolculuk yapıyoruz ve severek dinliyoruz. Yeğenim Tümer'in doğum günü. Ona Sibel Can'dan bir şarkı çalar mısınız diyor. Bakacağım, ilerleyen dakikaları bekleyelim. Merhabalar, iyi yayınlar. Furkan'ın mesajı var. Sıradaki şarkı Cengiz amca ve Çiğdem teyzemin büyük aşkına gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Nice güzel, sağlıklı yıllarınız olsun o zaman. Merhabalar, Mualla Günay ben. Eşim İbrahim için sizden bir şarkı istiyorum. Sevgiler, saygılar. Radyo Turkuaz ailesi demişler. Giresun'dan selam olsun size de. Kahramanmaraş'tan Elif ben, kışlık hazırlık yapıyorum.

Sizin güzel şarkılarınız eşliğinde sıradaki şarkıyı yalnızca kendim için istiyorum demiş. Yorgunluk kahvemle birlikte diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Peki devam edelim Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Hadi gelin istek alan bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından sözümüzü artık yavaş yavaş son saate doğru taşıyalım. Bakalım son saatte kimler bizimle beraber? Ufak bir yoklama alalım mı, ne dersiniz? Bakalım şu anda sevenlerimiz nerelerden dinliyor bizi? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ez-Zuhur hava üssüne saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kabul edilemez denildi. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edileceği festival, 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'ı ekonomiyle mağlup etmek istiyor. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. İstanbul Adalar çevresinde salı gününden bu yana 70'ten fazla mikro deprem gerçekleşti. Uzmanlar bu büyük bir depremin habercisi değil, ancak bölgedeki gerilim artıyor yorumunu yaptı. Kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemlerinde hizmet veren Alo 199 çağrı merkezinde işitme ve konuşma engelliler için görüntülü görüşme hizmeti başlatıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, her hastaneye 24 saat hizmet verecek kreş ve anaokulu açılacağını söyledi. Bu sene 7 kreş açılacak. Serbest piyasada gram altın 6.913, dolar 47.96, euro ise 56.18 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Yine son saatimizde birbirinden güzel şarkılar sizleri bekliyor. Merhabalar, İzmir Çiğli'den Meral ben. Çalışma arkadaşlarım Çiğdem Hazel ve İlayda için. Merhabalar, şu anda yoldayız, sizi dinliyoruz diyor. Zübeyde Hanım, Ebru Güldeş istekleri var. Züleyha, Belit, Halit, Nuriye için gelsin. Peki, sizlere selam olsun. İyi yayınlar, sizi yolda arabamızda dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşim, kızım Ezgi, torunum Mert derin için demiş. Nilgün Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Nilgün Hanım ve Niyazi Bey ve koca ailesi, sevgiler, selamlar. Ergin Bey, yazamasak da kulağımız sizde diyor sürekli. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Müdanya'da bulunanlara bir şarkı, sevgiler, selamlar diyor. Müdanya halkına da güzel bir şarkım var. Kışlık hazırlığı yaparken sizi dinliyorum diyor Fatoş. Sıradaki şarkı o zaman.

Sizlere de armağanım olsun. Kolaylıklar diliyorum. Hamdi'ye vallahi diyor görevi tamamladık diyor. Madalyayı almışsın peki. O zaman diyor ödül olarak sizden bir şarkı beklerim demiş gönderdiği mesajında. Hadi bakalım. İyi tatiller. Ceylan Gaziantep'ten, eşim makinede bense tezgahta ama aynı frekansta buluşturan radyoya demiş. Eşim Hasan için ve sizler için diyor sevgili Ceylan Hanım'a ve Hasan Bey'e de kolaylıklar diliyorum. Önce istek alan bir şarkım var. Önce bu şarkıyla buluşacağız. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Kısa aranın ardından harika bir şarkı seçtim. 80'lere gideceğiz. Bakalım sevecek misiniz? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer Türkiye

0: şeye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
4: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere Getir.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Devam edelim sevgili Ali İstanbul'dan. Sıradaki şarkı da senin için. Bütün askerlerimize sağlık, sıhhat, emniyet teşkilatına da başarılar dilinde bulunmuş sevgili kardeşimiz Ali Topçu. Ali bizim can dostumuz. Büyükçekmece'den Gülseren, oğlum Kutay'la havuz keyfi yaparken dinliyoruz sizi. Yasemin Mardin'den, İstanbul dönüşü başladı kış hazırlıkları diyor. Turkuaz İdem'i özlemişiz diyor. Mardin'den selamlar olsun. Merhabalar, bu şarkı Kapıkule yolunda olan kızım ve damadım için demişler. Nuran göndermiş olduğu mesajında isimleri Emirhan ve Cansu, Hollanda yolcuları demiş gönderdiği mesajında. Hadi bakalım, Allah tez vakitte kavuştursun diyelim. Merhabalar, Kırşehir'den annemle beraber, annemi ayağı kırıldı demiş, o da sizi dinliyor. Çok geçmiş olsun Aleyna. Annem Meral için bir selam gönderir misiniz diyor. Allah beterinden saklasın. Bol bol kemik suyu içireceksiniz, unutmayın, oldu mu? Kemiklere o çok iyi gelir. Allah beterinden saklasın, geçmiş olsun Meral ablamıza, Aleyna'ya ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Kalbim canım memleketim Muğla'da, bedenim Hatay'dan selam söylüyorum diyor Neslihan Karakaş. Çok sevdiğim için memleketimdeki Muğla'daki görev yerimi bırakıp buraya gelmek zorunda kaldım diyor. Yani yapacak bir şey yok, herkesin bir kaderi var, herkesin bir alın yazısı var. Canan Giresun'dan dinliyor bizi. Canan için ve bütün sevdikleri için. Bursa'dan Çağla, şu anda yolda kardeşim Ayça, kızı Asya ile beraber dinliyoruz sizi. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Bu güzel şarkı unutulmazdır. Bu şarkının yeri başkadır. Bir kez daha rahmetle analım, sevgiyle analım Ercan Turgut Ercan abiyi. Nurlarda yatsın inşallah.

zaman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında.

yolcu yolunda gerek. Eskimez bu şarkılar. Kızım Neslihan, oğlum Cihan ve biricik torunum Beren için demiş Arzu Hanım. Selam olsun sizlere de. Düzce Gölyaka'dan Ekrem Şentürk, fındık ağaçlarını yüklerden kurtarıyoruz diyor eniştemle birlikte. Selam olsun sana da Ekrem. Gülay iyi yayınlar. Ankara Polatlı askeri lojmanlarında 3 arkadaş Gülay, Nehibe ve Fadime sizi dinliyoruz. Günün keyfini kahvelerimizle birlikte sizi dinleyerek geçiriyoruz demişler. Selam olsun sizlere de, afiyet olsun. Güzel bir şarkı hazırladım. Ankara'dan Ayşe, hem kış hazırlığı hem de akşam yemeği yaparken tabii ki vazgeçilmez turkuaz diyor Ayşe Hanım. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Güzel bir şarkımla eşlik edeceğim. Hayırlı günler abi, konserve yaparken dinliyorum sizi. Harikasınız, herkes bir şeyler yapıyor.

siz burada yaparken sanki ben kendim yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Allah kolaylık versin. Ayşenur Antalya'dan. Güzel geçen günün sonunda evdeyim diyor. Sizi dinliyorum. Sıradaki şarkı da sana ve minik bebeğin armağanı olsun. Dinleteceğimiz şarkı. Artık son yarım saatimiz neredeyse. Bakalım son yarım saatimizde kimler bizimle birlikte. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo

diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da, artık son 25 dakika. İzmir Çiğli'den Çiğdem, sıradaki şarkıyı şefimiz Turgut ustamız için. Kaya aleyküm selam, Denizli'den Sevt'e kavuşamadığım Alev için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Zühre'nin mesajı var, sizinle işlerimiz çok kolaylaşıyor diyor, selam olsun size de. Semra Edirne'den, şu an Yüksekova'dan dinliyorum sizi ama demiş, yemek yaparken her yerde siz varsınız demiş. Sizlere

Sevgiler, selamlar olsun. Her şey kalbinizce olsun. Eşim Ece'nin doğum günü. Dünya tatlısı güzel bir kızımız var. Adı Beren. Sıradaki şarkı eşime ve kızıma gelsin. 9 canım olsaydı 8'ini gözlerine, birini de ömrüne verirdim. Canım eşim, iyi ki varsın diyor. Sevgili Yusuf Yılmaz, sevginiz daim olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluk, sağlık, sıhhat diliyorum. Almanya'dan Muhammed Kayacan, şu anda Sarıyer'de evdeyim demiş. İzine geldim. Harikasınız. Bakın, herkes gittiği yere bizi de götürüyor. Özellikle Kayacan ailesine de benden sevgiler, selamlar olsun. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar. Onları da birazdan dile getirmeye devam edeceğim. Az sonra vedada buluşacağız. Bakalım vedamızda kimler bizimle birlikte. Kısa kısa isim ve şehir yazıp bana ulaştırabilirsiniz. 505 188 30 00 mesaj attınız.

Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Özlem Mardin'den selamlar olsun. Sizlere de sevgiler, selamlar. Yıldız Silbe'den bir şarkı dinletmiştim. Yemek yaparken sizi dinliyorum diyor. Önümde lahmacun var. Orada lahmacun fırına gider yapılır. Evde yapılmıyor değil mi? Selam olsun size de. Mardin'de dinleyen bütün dostlara. Kendişah Adana'dan 29 Ağustos'ta kızımın düğünü var diyor. Davetlisiniz. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Son şarkılar sizler için. Çok isteriz ama maalesef. Merhabalar, Van Edremit ilçesinden dinliyoruz siz demiş. Sıradaki şarkıda sevgili Mihriban Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Van'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor, bilginiz olsun. Abi, ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve sizi dinliyoruz. Evde, arabada, her yerde siz varsınız diyor Gözde İskenderun'dan. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Merhabalar, Mustafa ben. Bugün doğum günü olan arkadaşım Zaur için. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Her şey kalbinizce olsun. Fatma Antalya'dan, ailem için sizden bir şarkı bekliyorum. İzmir'den Sude, selamlar olsun. Özellikle Yeldoş'um ve Hülyoş'uma gelsin. Peki. Ve sevgili Mehmet için seni çok seviyorum diyor gönderdiği mesajda. Son şarkılar hazır zaten. Bakalım kimler var başka? Şiar Baltacı Mardin'den seyir halindeyiz. Kucak dolusu sevgiler. Bizden de sizlere selam olsun. Miraç, kolay gelsin. Aydın'dan dinliyoruz sizi. Bugün güzeller güzeli biricik kızım Ece Naz'ın doğum günü. Onu kutlamak için adaya gidiyoruz diyor. Yolda her zamanki gibi turkuaz dinliyoruz. Kızlarıma armağan etmiş. Sevgili Miraç Bey, sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat diliyorum, hayırlı yaşlar. Bursa'dan Emine, Çınar ailesi için ve turkuaz dinleyenleri için son şarkılar sizlere de gelecek. Merhabalar. Batman Merkez'den Celal, eşim için bir şarkı. Merhabalar Hacer, eşim Hayrettin için, bütün sevdiklerim için. Oslo'dan selamlar olsun diyor. Uşak 64, kalbimizdesin demiş. Trafikten sizi dinliyoruz. Oslo nasıl? Soğuk mu şu anda? Selam olsun size de sevgili dostlar. Ayrıca çok sevdiğim kıymetli kardeşim Şeyda, o da şu anda beni dinliyor. Özellikle sevgili Şeyda kardeşime, nişanlısı Mehmet için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Dinleteceğim şarkı, onların da beklediği bir şarkı var. Şeyda'nın bende yeri başkadır gerçekten. Bir ömür boyu güzellikler diliyorum. Onların da beklediği bir şarkı var. Onları da birazdan dile getirmiş olacağım. Sevgili Seda, Seda kardeşime de buradan sevgiler, selamlar olsun. Onların beklediği bir yalın şarkısı vardı. Onu da inşallah birazdan şöyle bakalım, hazırlayalım. Yerine getirmiş olalım, olur mu? Ve sevgili annem, o da şu anda beni dinliyor. Ve bütün annelerimize de armağan olsun. Bu son dinleteceğim şarkılar. Ben müsaademi istiyorum. Sevgili Şeyda ve sevgili Mehmet, bu şarkı sizler için. Ben müsaade istiyorum. Yarın saat 14'te kavuşmak ümidiyle güzel, mutlu, huzurlu bir gün olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ez-Zuhur hava üssüne saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kabul edilemez denildi. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edileceği festival, 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'ı ekonomiyle mağlup etmek istiyor. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgeye göre kayıt parası istenmeyecek, veliler okula görüşmeye randevuyla gelecek ve öğretmenler önlük giymek zorunda olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplam mal ve hizmet ihracatının Temmuz ayı itibarıyla 400 milyar doları aştığını belirtti. Bolat, Türkiye Avrupa'nın fuar merkezi haline geldi dedi. Bebek gıdasında yeni dönem başlıyor. Bundan böyle bebe

0: bisküvilerinde şeker, tuz sınırı, ağır metal ve mikrop kontrolü şartı getiriliyor. Açıkta satış yasaklanacak, ambalajlara yaş uyarısı konulacak. Türkiye'de yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim 2025, Temmuz 2026 döneminde yağışlar normalin %30, geçen yıla göre %76 üzerine çıktı. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Hop Dedik Show'da.
1: Radyo Turkuvaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

Alo, alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.

beyler hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başladı. Alkışlar için teşekkürler. Bir teşekkür de sevgili Utku'ya. Nöbeti devraldık, saatler 17.06'yı gösteriyor. Bugün 20 Ağustos, günlerden Perşembe. Zaman ne çabuk geçiyor, Ağustos ayını doğurluyoruz çok yakında. Sağlık saat getirsin, güzel günler getirsin, sonbahar diyelim. Ve şimdiden sizleri selamlayalım.

0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Ben de bunları teker teker uygun olanları zaten yayınlıyoruz. Saat 6 gibi de ortaya konu atarız. Ondan sonra da akşam 8'e kadar buradayız. Haydi bakalım, yolculuğumuz başladı. Hoş geldiniz bir kere daha.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: işte Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Özür diliyorum. Hem geçmiş hem günümüz. Şahane şarkılar ard arda geliyor. Dostlar iyi akşamlar. Radyoları yeni açanlara, radyo başında olanlara. Herkese selamlar. Ben geldim.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Hop dedik show.
2: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Teşekkür ederim. Önemli işler yapıyoruz. Saat 5 ile 8 arası yayındayız. Mine iyi akşamlar. Kahvemizi içtik. Antakya'dayız. Bahçede salıncakta.

0: Hayattan sallanıp seni dinliyoruz. Hadi keyifli dakikalar olsun. Trabzon Maçka, Ak Mescit Köyü. Oo, nerelerde dinleniyorum. Bir tarafta çay, bir yanda fındık seçiyorum. Kışlık fındığınız benden demiş sevgili Deniz Trabzon'dan. Teşekkür ederiz, çok naziksiniz. İskenderun'dayız, Kürşat. Avrupa maçları. Evet, bugün hem Trabzon hem Beşiktaş. Avrupa maçlarında takımlarımıza başarılar. İyi akşamlar servis kaptanları. Davut Kaptan, Malatya.
1: Bugün çok sıcak.
0: Evet ya.
1: Güneş resmen yakıyor.
0: Kolay gelsin.
1: Bütün servisçi arkadaşlarıma selam ve sevgilerimi
0: sunuyorum. Belli pili bitmiş.
1: Kendine de iyi bakın.
0: Bak, konuşurken bile zorlanıyor adam. Adam konuşurken bile zorlanıyor. Ama her şeye rağmen Radyo Turkuaz'a mesaj yolluyor. Tam aradığımız dinleyici.
2: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Devam edelim. Kırşehir'deyiz, Ahmet. Sevgili Optedik Ayağını, İzmir'den Uşak'a doğru yoldayız. Uşak ne diyor? Kızımızın yetenek sınavı var da yolda sizleri dinliyoruz. Bize bir selam. Ünsal, Selda, Pelin, pek iyi yolculuklar. Ayşen Hanım, kolay gelsin, selamlar. Kahramanmaraş'tayız. İnan, iyi akşamlar. İzmir'deyiz. Sinan, sana ve iş arkadaşlarına selamlar. 15 Ağustos doğum günümde ailem dışında kimse kutlamadı. Kutlar mısın? Kutlayalım nice güzel yaşlara. Tebrik ediyoruz seni. Bakalım burada kim var?
3: Hatay'dan selamlar.
0: Selam.
3: Programını keyifle dinliyorum.
0: Çok naziksiniz.
3: Sıradaki
0: parçayı. Buyurun.
3: Canım, eşim ve bütün güzel insanlara armağan ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
3: Kötü insanlar olmasa da olur.
0: Aynen, kötü insanlar olmasın hayatımızda.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuaz.com.

0: radyolar.com'u ziyaret edin. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu.

0: Hanımlar beyler hoş geldiniz. Radyo Turkuaz buyurun.
1: Buyurun Eyvar Kuzver.
0: Buyurun. Lubex Motor Yağları Optedik Show'da güzel şarkılarla şöyle bir yol alalım bakalım.
1: Evet buyurun.
0: Efendim Elif ben tatil bitti. Marmaris'ten Uşak'a doğru yoldayız. Eşim Murat. İsimleri hızlı hızlı sayayım ya. Gazi Ahmet Akyürek. Oslo'da annem var diyor ailem. Onlara bir selam. Tamam aileye. Antalya'daki babaya. Uşak Pınarbaşı Tatar Kasabası. Tüm sevdiklerime selamlar. Gönderdim gitti. İyi yolculuklar. Şimdi bakalım. Ergin diyor ki. Az evvel dediniz ya. Ben demedim onu. Dinleyicimiz dedi. Kötüler olmasın diye ama öyle olması iyilerin kıymetini kim bilir. Ya iyilerin kıymetini... Neyse. İyilerin kıymeti kötüler de olsa bilinmiyor, iyiler de olsa bilinmiyor. Ben ne bileyim. Hayattan çıkardığım derslerden bir tanesi. Efendim.
2: Telefonun çalıyor işte.
0: Attığımız WhatsApp attı. Çaldırmayın, bakan yok. WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz ama sesli, yazılı gönderin gelsin. Çocukluğumdan hatırlıyorum. Halı yıkardık böyle balkonda. Ya da uygun bir yer varsa orada. Annemler, mannemler hep bir girişirdik yani. Şimdi Müfide göndermiş bir fotoğraf. İskenderun'da kızımla halı yıkıyoruz. Yıkarken de sizleri dinliyoruz. İşimiz kolaylaşıyor. Tabii şimdi insanlar uğraşmıyorlar. Bir telefon ediyorlar. Halı yıkamacılar var. Onları elden alıyorlar. Halıyı yıkayıp birkaç gün içerisinde teslim ediyorlar. O da bir yöntem tabii ki. Ama Anadolu'da hala demek ki böyle yapanlar var. Güzel evlerde halı yıkamak. Tabii ortamın da biraz uygun olması gerekiyor. Kırış ailesi Antalya'ya giderken, otele giderken seni dinliyoruz. Tamam. Ranting ne? Rafting mi o? Rafting herhalde. Tamam. Kırşehir'deyiz Ahmet. Sana da bir selam yollayalım. Dostlar minik bir reklam arası ama evvelinde İstanbul trafiğine de bir bakayım. Yavaş yavaş servis araçları yollara koyulmaya başladı. %67'lik bir yoğunluk var. Bu akşam Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın mücadelesi var. Ondan dolayı o civarda yollar yoğun. Onu söyleyelim. %67 yollarda olan tüm dinleyicilerimize kolaylıklar. Saat 6'da günün konusu ve konuları gelecek. Bir reklam arası minik.
3: Bir reklam. Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Nasıl hayat ölme vakti? Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

daha kazançlı. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye.

0: K emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civilde.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafın katkılarıyla.

0: tekrar buradayız. Birazdan günün konusu. Günün konusu geliyor. Hadi bakalım kimler neler söyleyecek. Sizler için mikrofondayım.
1: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Teşekkür ederim.

0: Bakalım burada kim varmış? İyi akşamlar.
1: Antalya'dan selamlar.
0: Selam.
1: Canım annem için güzel bir şarkı açabilir misiniz?
0: Oy, lütfen. Annesi için şarkı istiyor. Tamam, peki. Şarkıların hepsi annene gelsin o zaman. Annen hangi şarkıyı beğenirse bu benim şarkım olsun biz. Tamam mı? Ah canım kardeşim, annesini seviyor.
2: Ah canım kardeşim benim.
0: Evet. Tekrar buradayız.
3: Hoş geldin arkadaş.
4: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: Bu şarkı bilinmez mi Kemal abi ya? Baksana Allah'ını seversen. Aradan nereden baksanız bir 40 sene geçti herhalde bu şarkı çıkalı. Aa, 40 demeyeyim mi? 30, 35 sene falan geçti. Vay maşallah ya. Hala taş gibi şarkı ama. Efendim iyi akşamlar. Niğde'den Yunus, 4 ay önce beni Radyo Turkuaz bağımlısı yapım Tuğba'dan 23 saat ayrı kaldım. Onu çok özledim. Şu an kesin sizi dinliyordur. Onu çok seviyorum. Tamam. İstek programı değil ama Yunus ya. Bütün şarkılar güzel. Ben senin mesajını buradan gönderiyorum. Niğde'den Yunus Tuğba'sını çok ama çok seviyor. Bunu da radyodan duyuruyorum diyor.
5: Seviyorum galiba.
6: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Öyle mi oldu? Peki. Şimdi... Efendim gün geçmiyor ki... Cemiyet hayatında... ilginç buluşmalar olmasın. Kınayı biliyorduk ama şimdi... Farklı türlü eğlenceler de çıkmış. Onu ben sizlere bir sorayım istedim. Şundan dolayı... Şimdi bir hanımefendi... Bebeğinin 6. ay kınasını yapmış. Sosyal medyada gördüm ben de.
7: Bu ne be?
0: Evet. Sonra dedim ki... Acaba ben mi geri kafalıyım? Ben mi geri kaldım? Hayat mı değişti? Bebeğin 6. ay kınası... Bir düğün salonu tutulmuş, anne giyinmiş, baba orada, baba da bebeği tutuyor. 6. ay, anne ile bebek de aynı kıyafet. Şimdi aşağıdaki yorumlara baktım, ooo millet yağdırıyor. Bildiğiniz gibi değil, millet yağdırıyor. Sonra düşündüm, ya kime ne, kadın parayı harcamış, çocuğuna böyle bir şey. Fakat benim aklıma takılan şu oldu, hanımlar daha iyi bilirler. Artık bu var mı bebeğin 6. ay kınısı? Hani diş buğdayı falan filan onlar da sonradan icat olmuştu ama anlayabildiğim kadarıyla iyice oturdu. Bebeğin 6. ay kınası diye bir şey var mı? Bayağı bir organizasyon yapılmış. Şimdi 6. ayın kınası olur, 12. aya geldiğinde yaş günü. 24'te bir şey yapacağız mı? Ya da 18. ayda. Onları merak ediyorum ben. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Tüm Türkiye, yurt dışına gidin dinleyicilerime de soruyorum. Hatta orada yaşayanlar, evet ya Almanya'da da böyle şeyler var falan diyebilirler. Alman vatandaşları da yapıyor olabilir. Bebeğin 6. ay kınası. Bu yeni bir icat mı? Siz duydunuz mu? Gelenekselleşti mi? Yoksa ya yeni icatlar çıkarmasın başımıza. Kimse çıkarmasın başımıza da diyebilirsiniz. Görüşlerinizi bir alabilir miyiz lütfen? Önce bir haber arası verelim, sonra görüşleri alalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ez-Zuhur hava üssüne saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılar kabul edilemez denildi. Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Denizcilik alanındaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edileceği festival, 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersane Komutanlığı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. ABD Başkanı Trump, İran'ı ekonomiyle mağlup etmek istiyor. Trump, herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. İstanbul Adalar çevresinde salı gününden bu yana 70'ten fazla mikro deprem gerçekleşti. Uzmanlar bu büyük bir depremin habercisi değil, ancak bölgedeki gerilim artıyor yorumunu yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Nüfus Mayıs'tan bu yana 124.000 yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunda saat 20'de Trabzonspor, Ferencvaros, Beşiktaş, Kaunas-Algiris karşılaşmaları oynanacak. Süper Lig'de ikinci hafta yarın tek maçla başlayacak. Erzurumspor saat 21.30'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Afrika sıcakları yine etkili olmaya başladı. 10 gün boyunca güney bölgeler 40 derece ve üstünü görecek. Bugün İstanbul ve Ankara 31, İzmir 36 derecelere ulaşacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: akşamlar.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben buradayım.
2: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim saat kaç oldu? 18.06. Bugün ayın 20'si. Ağustos ayına veda ediyoruz. Günlerden Perşembe. Şimdi bir sosyal medyada gördüm. Bebeğin 6. ay kınası. Ya böyle bir şey var mı diye sizlere sordum. Bazı yörelerde belki vardır, hani bilmiyoruz sonuçta, ben gördüm soruyorum. Çünkü yorumlara da baktım, birçok kişi de eleştirmiş bu durumu. Siz ne diyorsunuz? Samsun'dayız Ayla Hanım. Çok duydum. Normal değil. Devlet bu aileden çocuğu alsın bence, her şeyin suyu çıktı. Nasıl? Yok canım, sen de ne yaptın, niye? 6. ay kınası yapıldı diye çocuk niye devlete, devlet çocuğu aileden alsın?
3: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Yok o kadar değil. Soruyoruz biz de, hani bilmediğimiz bir şey varsa öğrenelim istiyorum. Buyurun.
4: Ayhan abi, ben Şanlıurfa'dan Mehmet.
0: Mehmet hoş
4: zaten
0: geldin.
4: Dünyanın ve hayatın tüm gerçeklerini bırakmışız. Böyle abuk sabuk işlerden ulaşıyoruz.
0: Abuk subuk işler. Allah Allah. Ama belki de bir gelenektir, bilmiyoruz ki, bunu en azından öğrenmiş olalım diye ben de sordum. Devam edelim bakalım. İzmir Buca'dan Gülser. Eşrefpaşa semtinde doğdum, büyüdüm. Bizim burada roman çoktu çevremde. Bu 6 ay kınası romanlar yapardı mesela. Gösterişle eğlenirlerdi, düğün gibi olurdu diyor. Hatta ben de çocuklarım 6 ay kınası yaptım.

O da şu diyor yani 3-5 arkadaşımı çağırdım. Evimde öyle bir eğlendik diyor. Peki teşekkür ederim. Bak bilmiyorduk en azından. Bilmeyenler de öğrensinler. Sakarya'da fındık toplarken sizleri dinliyoruz. Meryem Zeynep peki. Teşekkür ediyoruz. Edirne'deyiz. Ayhan Trakya'da bebeği ilk adımlar atınca adım çöreği yapılır. Bunu da ilk kez duydum ben. Bilmeyenler için söyleyeyim. Edirne'de sevgili Ayhan bize yazıyor. Trakya civarında bebeğe ilk adımları atınca adım çöreği yapılıyormuş. Bilmiyordum, öğrendim. Devam edelim bakalım. Trakya yöresinde sürdürülen bir adettir diyor. Melek Almanya'dan bize yazmış. Biz de çok organize ettik diyor. Mesela Almanya'da da yapıyorlar diyor. Amaç şu diyor aslında. Kınanın koruyucu gücü vardır. Buna inanılır. Kınanın amacı nazar ve kötülüklerden korunma, bereket, sağlık ve uzun ömür dileme. Ha, 6. ayda çocuklara bunlar yapılıyor. Nazar ve kötülüklerden korunsun diye. Ha, işin gösteri tarafı. Eğlence içinde göstermeyi seven yöreler var diyor. Bu iş diyor şimdi günümüzde salonlara taşındı. Şimdi oldu. Zaten varmış belli yörelerde. Ama işin biraz da gösterişi. Tabii kaçınılmaz son. Salonlara taşınmış. Melek Almanya. Teşekkür ediyorum. Ha, en azından öğreniyoruz.

Selamlar, aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılar, hanımlar, beyler. Radyo Turkuaz'da Lubex Motor Yağları, Hop Dedik Show. Sizlerleyiz. Bir reklam arası verelim bence. Sonrasında konak.

0: gelsin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: Da Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere... Getir.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Radyo Turkuaz.
1: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
1: Ankara 90.2.
3: 90.2.
1: İzmir 101.
3: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: efendim.
1: Evet, buyurun.
0: Şimdi çok kısa bir reklam arası, 28 saniye. Hemen ardından konuyla alakalı gelen mesajlar var. Orada biraz daha konuşalım. En azından bilmediğimiz şeyleri de öğreniyoruz bu vesileyle. Sonrasında bir başka mevzu var. Ona şöyle bir uzanacağız. Hep beraber. Yorumlarınız çok güzel.
2: Bir reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Bir reklam.
0: İyi akşamlar. Şimdi sosyal medyada gördüm. Bir düğün salonu tutulmuş, anne giymiş, makyajını yapmış, bir kıyafet, aynı kıyafeti küçük modelinden 6 aylık kızına dikilmiş.

0: mantığı, insanlar eğleniyorsa ikiye ayrılıyoruz. Canım bize ne? Adam parasını vermiş, eğleniyor. Altıncı ay olur, ikinci olur, kına olur, başka bir şey olur. Kim hissediyor ki böyle böyle işte bu abukluklar çıkıyor? Ama şimdi gelen mesajlardan anladığım kadarıyla aslında belli yörelerde bu gelenekmiş. En azından bunu anladık. İzmir Çankaya'dayız. Ayşe 34 sene önce kızıma 6 ay kına. Bak 34 sene önce yapan bile var ya. Görüyorsunuz değil mi? Demek gelenekmiş. Bak öğrendik. Evde sevdiklerimizle beraber. Tamam, teşekkür ediyorum. Durmuş Ali. Denizli.
1: Her şeye bir farklılık yaratmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yani yeni doğan çocuktan tut.
0: Evet.
1: Düğün derneğe kadar her şey olmasını istiyoruz.
0: Evet.
1: Bir nevi insanlara gösteriş amaçlıyız.
0: Gösteriş mi bu gerçekten?
1: Eski görenek, eski adetlerimizden maalesef çoğu eserlerimiz kaybolmuş ve kaybolmak üzere artık.
0: Ama işte

çalışıyorlar mı şu anda tarlada? Arkadaşlar firma ismi yazmayın. Reklam olduğu için okuyamıyoruz ya. Kendi adınızı yazın. Boş ver, ne yapacaksınız? Patron size zam mı yapacak firmanda dokununca? Hiç gerek yok, kendi adını söyle çıksın ya. Efendim. Ankara'dan Dilan Hanım'ın bir şikayeti var. Bugün çocuğuyla beraber... Ben gidemedim daha, kısmet olmadı ama gerçekten çok güzel bir yer. Televizyonlarda görüyoruz işte, sosyal medyada. Cumhurbaşkanlığı'nın Millet Kütüphanesi Ankara'da. Çok güzel olanaklar, imkanlar sağlanmış diyor. Ama maalesef bizim insanımız her yerde çöp kovaları var. Yediğini içtiklerini götürüp atmıyorlar diyor. Canım diyor, imkanlar, olanaklar Cumhurbaşkanlığı tarafından sağlanmış. Çayın var, kahven var, çorban var, internetin var. Sıcak, serin, temiz, her imkan olduğu, ücretsiz bir kütüphane, karşılığı bu olmalı mı diyor. Bir de ondan sonracığıma bunu diyor Civer'e bildireceğim demiş. Böyle güzel bir ortam, böyle güzel bir imkan. Fotoğraflarını da yollamış bu arada. Hakikaten insanlar yediklerini içtiklerini oraya bırakmışlar. Halbuki çöp kovaları, çöp kutuları mutlaka vardır. Civer'e de yazacağım demiş. Eyvallah, ben de buradan bildireyim. Bunlar güzel hizmetler gerçekten. Çünkü en nihayetinde bu malın sahibi, işte ne diyelim, orası Millet Kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı'nın, buranın herkes sahibi. Ama oranın güzel kullanılması lazım. Çok güzel bir yer çünkü. Ben de buradan uyarısını yapmış olayım. Peki, teşekkür ederim.

0: arada böyle 90'lara da selam çakıyoruz. Ufuk ve Ayla İzmir 3 yoldan Seferihisar'a günübirlik denize gidiyoruz bu saatte. Yanımızda Mübeccel teyzemiz var. Seher ve Belgin, onlara da selamlar. Bize bir selam. Tamam, gönderirim. Mübeccel eski isim ya. Kimse koymaz ki artık çocuklara bu isimler. Az evvel ben sosyal medyada bir şey okudum. Kendi medyamda da yayınladım. Instagram'da. Bundan sonra diyor artık Ayhan isimleri konmuyormuş çocuklara. 150 yıl sonra isim kaybolacakmış. 150'ye kalmaz. Son temsilcilerden bir tanesi benim.
1: Amanim bu.
0: Evet ya. Çok 150 seneye kalacağını sanmıyorum. Vallahi açık bir şey söyleyeyim. Herkesin tabii kendi ismim, yani çocuklarına koyuyorlar herkesi vesaire, ama öyle abudik kubidik isimler var ki hem erkek hem kız çocukları için. Bilmiyorum niye koyuyorlar ama işte Ayhan ismi. Ben Ayhan Işık'tan almışım rahmetli. Türkiye'nin en önemli, bence bir numarasıydı jön olarak Ayhan Işık. Ama artık Ayhan ismi konmuyor. 150 seneyi bulmaz.

0: Az evvel bir dinleyicime dedim ya, Konyaeli'den tarım işiyle ilgileniyormuş. Ya dedim, firma ismi okuyamıyoruz. Boş ver patronu, zaten mutlu etme. Yazan da patronmuş zaten. Ya benim adım Gökhan, özür dilerim. Ama ben ondan dolayı rütü kuralları gereği biz firma ismi okuyamıyoruz. Böyle bir durum var. Reklamlık bir işimiz yok diyor. Satış ve alış yok. O yüzden yazdım diyor. Vay. Ben diyor patronum diyor. Teşekkür ediyorum.
1: Sen benim tam aradığım adamsın. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun.
0: Seni sağ kolum ilan ettim sevgili Gökhan. Teşekkür ediyorum. Özür dilemeye gerek yok canım. Ne özür, hiç yorum değil. Dostlar, bir reklam arası. Sonrasında nüfusla ilgili detaylar açıklandı. Gözünüzden kaçmış olabilir. Onunla ilgili bir soru soracağım.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: Emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: selamlar.
1: Ayhan abi İzmir'den selamlar.
0: Buyurun.
1: Yine servis çekiyoruz.
0: Evet.
1: Servisçi Firar.
0: Firar kardeşim, seni dinliyorum.
2: Evet, buyurun.
1: Bir konu anlatmaya, herhangi bir şey söylemeye gerek yok.
0: Öyle mi?
1: Amacımız sadece seni dinlemek. Çünkü seni dinlerken zaman nasıl geçiyor bu trafikte gerçekten anlamıyoruz.
0: Şahane o zaman.
3: Ah canım kardeşim benim.
0: Vallahi güzel.
1: O bizim için çok keyifli oluyor.
0: Sağ olasın.
1: Sadece size selam vermek için aradık.
0: Ne kadar
1: şu
0: kibarsın.
1: Şu an iki tane personelim kaldı. Heh. Onların da selamı var. İyi yayınlar.
0: Eyvallah.
1: İzmir'den kucak dolusu selamlar.
4: Teşekkür ederim.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Haydi bakalım, tekrar buradayız. Efendim, Türkiye'nin nüfusu ne diyorduk? 85 milyon ülke nüfusu var. 85 milyon, özür diliyorum. 86.3 milyonu geçmiş. Türkiye İstatistik Kurumu bugün açıkladı. Bu istatistiğe göre Türkiye nüfusu 1 Temmuz 2026 itibariyle 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. Artık bundan sonra 85 demiyoruz, 86 milyon, hatta 87'ye doğru hızla gidiyoruz. Vay be. Ben şeyi merak ettim. Erkek nüfus biliyorsunuz son yıllarda kadın ve erkek nüfus oranı hep eşit. Neredeyse %50-%50. 50-50. Bir de kadınlar diyor ya da genç kızlarımız, niye evlenmiyorsun, evlenecek adam mı var? Vallahi buldunuz, adam da kalmayacak, ben size söyleyeyim bugün işte. Ona göre çok da böyle dıdığın dıdısı çok araştırıp şey ettirmeyin yani. İyi, size destek verecek, hayatınızı paylaşacak. Yani işi gücü olan birileri varsa çok da artık böyle, yok kiloluydu, yok başında saç yoktu, bilmem ne. Böyle şeylere bakmayın. Gerçekten adam çok ama anlayabildiğim kadarıyla kadınlar beğenmiyor.

80 bin erkek şu anda hayattayken 90 yaş üstünde şu anda 180 bin kadın, 180 bin teyzemiz, annemiz, ninemiz hayatta. Ne diyorsunuz bu konuda? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Hanımefendilerin bu uzun yaşam sırrı nedir acaba? Beyleri de vefat etmesine rağmen daha da uzun yaşayabiliyorlar. İlginç bir durum. Bakalım kimler neler söyleyecek. Yazılı ve sesli mesaj bekliyorum.

0: akşamlar. Radyolarını yeni açanlara selamlar dostlar. Trafikte durum nedir bir bakalım. İstanbul'da 169'luk bir yoğunluk var. Bu akşam 8'de Beşiktaş Süper Stadyumu'nda Beşiktaş'ın karşılaşması var. O civarda yoğunluk var. Birazdan maçlara değineceğim ben. Ama trafik açısından da böyle bir durum. 169 İstanbul yoğunluk. Efendim, yaşlı nüfusta kadın ağırlığı. TÜİK bugün açıkladı nüfus verilerini. Artık 85 milyon değil nüfusumuz. 86.3 milyon olmuşuz. Yani her geçen gün sayımız daha da artıyor. Bu arada yaşam uzuyor, uzamıyor değil. Uzarken yine de her şeye rağmen erkekler kadınlardan biraz daha erken vefat ediyorlar. 90 yaşı ben çizgi olarak aldım. 90 yaş üstünde yaklaşık 80 bin erkek yaşıyor Türkiye'de şu anda. Peki 90 yaş üstü kadınlarımızın nüfusu nedir acaba sayısı? 179 bin. Bu da aşağı yukarı iki katı demek. Kadınlarımıza Allah uzun ömürler versin. Teyzelerimiz var, nilelerimiz var. Hepsinin ellerinden öperim. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Nasıl başarıyorsunuz bunu? Sizi gidi sizi. Bu nasıl oluyor diye sordum. Cevaplar geldi. Derya diyor ki kadınlar doğum yaptığı için vücut kendini yeniliyor. Her acıya alışıyor. Erkekler bu konuda narin, düz, stabil. O yüzden erkenden göçüyorlar demiş.
1: Yok demem.
0: Böyle diyorum. İskender'in doyusu Songül. İlahi adalet diyorum, ilahi adalet. Erkekler erken ölüyorlar. Herkesin tabii kendine göre bir yorumu var.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: Ama Songül, neden böyle yapıyorsun? Böyle konuşma.
3: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Sakarya'dayız. Menekşe, formül belli. Erkekler hayattayken kadınlara hayatı zehir ediyorlar. Öldükten sonra da kadınlar artık hayatlarını yaşadıkları için ömürleri uzuyor demiş. Bu kadar basit. Aa, bu kadar basitmiş hakikaten. Ne uzatıyorsun değil mi? Doğru. Devam edelim. Yusuf merhaba.
4: Herkese hayırlı akşamlar.
0: Buyurun.
4: Turkuaz dinleyicilerim.
0: Buyurun.
4: Hop dedik Ayhan.
0: Efendim.
4: Bu arada sana da iyi çalışmalar diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
4: Birkaç gündür sesine hasret kalmıştık inan.
0: Evet, Türkiye'de uydu değişimi olduğu için bazı illerde yayınlarımız kısa kısa kesildi. Hemen yeni uyduya geçiş yaptık.
4: Bu arada Sirt'ten Yusuf ben.
0: Yusuf hoş geldin.
4: İnan böyle giderse kadınlar yakında bu erkekleri ekspere sokacak.
0: Niye?
4: Neyi var neyi yok diye.
0: Ha, evlilikle ilgili.
4: Bak demedi deme sonra.
0: Peki, teşekkür ederim. Artık kadınlar da erkek beğenmiyor dedik ya, adam var da biz mi evlenmiyoruz diyor. Yusuf da diyor ki onu beğenmiyorlar, onu beğenmiyorlar, artık ekspere sokacaklar herhalde bu gidişle diyor erkekleri. Vallahi bilmiyorum, ben size sordum. Siz de cevapladınız. Şimdi reklam arası mı verelim? Peki.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot garaj yolu
4: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: Radyo Turkuaz, iyi akşamlar. Lumex Motor Yağları Optedik Show devam ediyor. TÜİK bugün açıkladı, ülke nüfusumuz 86 milyon küsür oldu. Artık 85 demeyeceğiz, 86. Hızla 87'ye doğru gidiyoruz. Çeşitli detaylar var, dileyenler, merak edenler internetten bakabilirler. Benim ilgimi çeken yaşlı nüfusta kadın ağırlığının olması. 90 yaş üstünde, ki bu mesela 70 yaş üstünde de öyle, 80 yaş üstünde de öyle. Hepsinde kadınların bir ağırlığı var. Ama 90 üstü teyzelerimiz, ablalarımız, ninelerimiz bayağı sağlam yaşıyorlar. Maşallahları var. Çünkü 90 yaş üstü tüm Türkiye'de sadece 80 bin erkek var. Onlardan bir tane sizin babanız, dedeniz olabilir, amcanız olabilir. Ama buna karşılık neredeyse 180 binde kadın yaşıyor teyzelerimiz. Vallahi helal olsun. Bu niye böyle, kadınlar uzun yaşıyor dedik? Ahmet Latif diyor ki erkeklerin... Bakayım ne diyor Ahmet Latif?
1: Ne diyor?
0: Erkeklerin erken ölmesinin sebebi sadece kadınlardır diyor.
1: Ha iyi.
0: Ya sen de anladın, iyi işte, tamam. Devam edelim. Tamam, anonsu tekrar edelim. Yayın kesilmiş şu anda. Ufuk ve aile Seferihisar Sığacık'tan İzmir 3 yola doğru evlerine dönüyorlarmış. Mübeccel teyze, Seher ve Belgin de varmış. İyi yolculuklar. Devam edelim. Habib Bey. Alo.
2: Bence nedeni şu.
0: Neden?
2: Kadınla güzel bakan erkek kahırlı erkek olduğu için.
0: Evet, kadınla güzel bakan erkek kahır çekiyor bir taraftan da. Öyle mi diyorsunuz yani?
2: Daha mücadeleci insan olduğu için haşa. Kadınlarımız başımızın tacı.
0: Tamam.
2: O yüzden dolayı erkeğin üzerinde daha çok yük olduğu için.
0: Ha, erkekler erkenden mi göçüyor?
2: Bundan kaynaklı.
0: Peki, teşekkür ediyoruz.
2: Çünkü
0: bu da bir açıklama olmuş.
2: Söylüyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim. Yine açıklamalar yapmışsınız ama o kadar uzun ki ben bir tanesini seçtim. Teşekkür ederim. Zaten ana fikir de orada var. Dostlar, durumlar böyle. Gökhan diyor ki erkekler dert olduğu zaman en fazla iki kişiyi anlatır, yetmez. Dert hastalık.

0: olarak vücuda yerleşir. Ama diyor kadınlar 250 kişiye anlattıkları için diyor hiçbir şekilde de diyor dert çekmiyorlar. O yüzden uzun yaşıyorlar. Bu da böyle bir görüş. Giresun'dan Güler. Son görüş olsun bu. Birçok nedenden var. Bunlardan bir tanesi erkeklerin içlerine çok atmaları. Bakın bunu kadınlar da söylüyor. Biz erkekler içimize atıyoruz ya. Vallahi billahi her yerimizde sivilce çıkıyor. Yeminle. Ama kadınlar bunu böyle yapmıyor. Tam tersi çevrelerine anlatıyorlar. Ve o yüzden dertlerini paylaşıyorlar. Erkekler paylaşmıyor. Peki teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun, var olun.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop.

Daha evvel çalıştığım radyolarda ben hep dostça ayrılmışımdır. Dostlarımız da oradan bazen bizi dinlerler, sağ olsunlar. Sevgili Suat da onlardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum Suat'cığım. Yanında kimler var bilmiyorum, onlara da selamlar. Çok sıkı bir Beşiktaşlıdır kendisi. Şampiyon Beşiktaş diyor. Hemen konu Beşiktaş'tan açılmışken, Avrupa Ligi playoff maçı. Trabzonspor bugün Ferencvaros'la karşılaşıyor. Saat tam 8'de, çok az kaldı. Trabzonspor'a başarılar. Avrupa Ligi playoff maçı. Beşiktaş Zalgiris'le oynuyor. Saat 20'de bu karşılaşmada. Takımlarımıza başarılar dileyelim. İnşallah güzel sonuçlar alırlar. Bu arada Muhammed Salah ilk 11'de başlayacakmış. Yeni transfer tabii ki, herkes onu merakla bekliyor. İlk 11'de başlıyor Salah.

0: arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Biyot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

bizler gibi mesaide bulunanlara. Yurt dışında, yurt içinde binlerce dinleyicimiz. Hepinize selamlar. Tabii yayınımız saat 5'te başladığı için hoplaya zıplaya geliyoruz. Ama belli bir zamandan sonra da artık biraz sakinlik diyoruz. Ona benim de ihtiyacım oluyor. Sizlerin de tabii ki. Böyle güzel şarkılarla yol alalım istiyorum. Radyo Turkuaz'ın en güzel hali. Her tarzın en iyileri.

0: huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
2: Müziğin rengi. Burası Radyo Turkuaz. Saat 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları başlayacak. Çay kahveyi kapan gelsin.

aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Fotbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.

0: reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

günün özel şarkılarına hoş geldiniz. Çay ve Kahveler şirketten. Şimdi hani program içerisinde devamlı bir tempomuz, eğlencemiz var ya, ama her gün yarım saati ben hem kendime hem de sizlere armağan ediyorum. Haydi bakalım, yolculuk başlasın.

0: İyi yolculuklar dostlar. Bence güzel başladık. Bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında tekrar buradayız.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

Hani derler ya, aradan seneler de geçse bir şey kıymetliyse hep o kıymetini muhafaza eder. Bu da o şarkılardan bir tanesi. Altın bir şarkı, Hercai. Hanımlar beyler, günün özel şarkıları devam ediyor. Ve şimdi bir de... Ah, güzel başladı. Bu yorumu alalım, haydi bakalım.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Yeni Maxsticker kartla sen nerede istersen

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: Telefonda. Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye Civil'de.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
0: mutluluk. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 20 Ağustos 1936 yılında 9 Eylül Panayırı İzmir Enternasyonel Fuarı adını aldı.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show sona eriyor. Yarın saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.